Abdunum rayonluk 6-nji xalq doktorxanasi bilan Beijing ko'krak kasalliklari doktorxanasi birlashib uyushtirgan 2026 yillik o'pka sog'lomligi janglay harakati ommaviy manfaat bo'yicha 1-1 tekshirish faoliyati 9-nji ayning 7-nji kunidan 13-nji kunigacha olib beriladi. 40 yaşdan 75 yaşqıcı bolğan daim turuşluq ahallarını, kökrek qismini, radiyasiya miqdarını tövəllitib, CT-da haqsız təkşürtüş boyuca 1500 haqsız təkşürüş sanı bilən təminləydi. Həm Beijing, Şincang iki caydiki mütəxəssislər nəx meydanda birlikdə haqsız kesel körüşkə mas qədəmdə uğurlaşdırılıdı. Faaliyette dikkat öpke raki ve öpke tüberkülyozini dastlabki mezgilde bayqashqa merkezleştirilgen bulup, ala süpetlik davalaş baylıqını haqiqi türde ammının işik aldığıca yetkizüş maksat kılıngan. Abdunum rayonluk 6-nji xalq doktorxanasi, Abdunum rayonluk tüberkülyoz kesilinin aldını eliş davalaş tədqiqat orni, Abdunum rayonluk tüberkülyoz kesilini kliniklik davalaş merkezi ve süpet kontrol merkezi Bütün Şinjan boyuca tüberküliyoz kesilini davalaş, kutkuzuş, texniki cahattin yardan beriş, yöleş ve süpetini kontrol kılış vazifesini üstüge alğan. Bu qitimki amavi menpaat boyuca 1-1 tekşürüşte dəl nəpəs sistemisi kesalliklerge diagnoz koyuş davalaş sahasidiki çoğunqur cuğlanmısıgı taynıp, Baldur 1-1 tekşürüş, baldur diagnoz koyuş, baldur davalaş arqılıq ahallarının öpkü sağlamlıq səviyyəsini östürüşkü tırışıdı. 1-1 tekşürüş noktisi Ürümçi şəhri Tianjin rayonu, Meishin, Sarıyı, Ultraq rayonunun işki aldıda, Şincan daşıyonun udulda bulup, 40 yaşdan 75 yaş kıçı bolğan, 3 ay işçide öpküsini CT'de tekşürtüp bakmağan daim turuşluq ahallar güyüzlengen. Yaman süpetlik ösme ya ki öpkü tüberkülyozi dep iniq diagnoz koyulgan hem de davalını vatqallar. Yakınki 3 ay içide hamıldar buluşka tayarlı kılış planı barlar ya ki balı imitiş mezgildi turvatkan ya ki hamıldar bulgallar. 18 yaştan tövən quramığı yetmigenler. Şundakla bir yıl içide CT'de tekşürtüş kılgan onun üstüge yaman süpetlik körsetküş nəzərdin saqıt kılıngallarının katnişi tavsiye kılınmaydı. Şartke uygun kiladgan ahallar hazırdan başlap, Şinjan Uyghur Abdunum rayonluk 6-nji xalq doktorxanasi Veysin mulazimet numarığı dikkat kılıp, kesel körsütüş mulazimetidiki savma kılıp, ikkini 1-1 tekşürüşni aldın kilişini çekip, torda tizimlası buludu. Faaliyet mezgilide bivasta nəx meydanı berip, pidailar yardımlaşıp becerip bersimi buludu. Vaqt tosıla ahırlaşıdı.

0: bo'lganligidan sayohatchilar sijil ko'paydi. G'ulshari Olchor Kotsi Manzi rayonining xizmatchisi Yezilim Kamal muxbir bundoq dedi. Manzi rayonida yangidan yuk taq saqlash kabi chaqliq o'rindiq ko'paytdi. Davolash uyi ta'sis qilib, jiddiy qutqizish sanduqi sapladik. Yon telefonga haqsiz to'q qochlash uskunasini ko'paytib, haqsiz kunlik bilan ta'minladik. Xalqqa qulaylik, turli tadbirlarni ko'ngil qo'yib amaliyalashtirib, sayyohlarning sayli sayohatdan rozi bo'lish darajasini o'zliksiz o'stirdik.
1: Amdi qisqa xabarlar anglatamiz. Bu yilning oldingi 8 oyida Qorg'as Allatov temir yo'l porti orqali qatnagan Jungo Yevropa O'rta Osiyo navbatchi poyezdi 12473 qatimiga yetib, bultirqa o'xshash mazgildikidan 5% oshdi. To'shilgan mol 25 million 100 ming tonnaga yetib, bultirqa o'xshash mazgildikidan 8.2% oshdi.
0: 2026 yıllık Şinjan Qashqar Otro Asiya Yezilik Maşinleri Yezilik Maddi Eşyaları Körgəsmisi Tünügün Peyzbat Nahiyesi Universal Eşya Obrotu Bağdısı'da başlandı. Qırğızistan, Özbekistan ve Dövlət İşçiliki Başqa Ölkülü ve Şinjan İşçiliki Yezilikigi Alaqdar 400 Narto Karxana Körgəsmigi Qatnaşdı.
1: 2026 yıllık memleketlik Oxya Etiş Seyyarı Musabıqısının ikinci bekat musabıqısı Tünögün Çapçal Şibe Abdonom Nahiyelik Oxya Etiş Tenerkiti Mektibi'de başlandı. Memleket boyunca 27 vekiller komandasıdaki 233 Oxya Etiş Tenerkiti 5 gün musabıqlaşıdı. Musabıqıda Tətür Əgri Oxya ve Birikmi Oxya'dan ibaret iki çoğun tür təsis kılıngan bulup, Erler ayıllarının şəxslər müsabıqısı, kollektiv müsabıqısı və arlaşma kollektiv müsabıqısı qatarlıq köklügən türlərini öz içi qalıdı.
0: Əmdi, Abdonom rayondaki 16 şəhərinin havaraydan məlumat verimiz. Ürümçidə hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 18-28 Celsiya gradus qıca, 4-5 bal şərqi cənub şəmələ çıxıdı. Altayda hava bulutluq, temperatura 12-27 Celsiya gradus qıca. Çöcekte hava bulutlanıp ötkünce yağmur yağıdı. Temperatura 16-29 Celsiya gradus qıca. Qulcuda hava bulutlanıp keyin içilidi. Temperatura 13-30 Celsiya gradus qıca. Bortlada hava bulutluq. Temperatura 14-28 Celsiya gradus qıca. Qarmayda hava bulutlanıp ötkünce yağmur yağıdı. Temperatura 18-29 Celsiya gradus qıca. Küydinde hava bulutluq. Temperatura 13-30 Celsiya gradus qıca. Şixanzda hava bulutlanıp ötkünce yağmur yağıdı. Temperatura 12-29 Celsiya gradus qıca. Sancıda hava bulutlanıp ötkünce yağmur yağıdı. Temperatura 17-30 Celsiya gradus qıca. Qumulda hava uçuq bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 13-29 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 24-32 Celsiya gradus qıca. Korluda hava bulutluq. Temperatura 15-28 Celsiya gradus qıca. Aqsuda otur halde yağmur yağıp, keyin ötkünce yağmur yağıdı. Temperatura 12-19 Celsiya gradus qıca. Atışta hava bulutlanıp, keyin içilidi. Temperatura 14-22 Celsiya gradus qıca. Qashqarda hava bulutlanıp, keyin içilidi. Temperatura 14-24 Celsiya gradus qıca. Xotanda hava bulutlanıp, keyin içilidi. Temperatura 15-24 Celsiya gradus qıca. Ürümçide hava uçuk bulup giyin bulutlanıdı. Temperatura 18-28 Celsiya gradus qıcı buludu. 4-5 bal şərqi cənub şəmələ çıxıdı. Hörmətlik radio anlıqıcıla, Şincan Radio Televiziya Stansısının ətdiyəli xəbərlə proqramısı boyunca anlatış bərdi. Bu qitimqi proqramımızdan tərcümaları Mekray Osman, İlmin Rüysamidin, Van Suci, Muarir Mədinə Mərdan, Qini Qadır, Məsul Muarir Zülxumar Qurban. Diktorları Nazım Muhlis bilen Zülbiye Mahmud. Şincan Radio Televiziya Stansısının Ettigallik Xabarla Programısını Anlıqının lağı rahmet. Slow Shotting aboncular terminalini çürsünüz, texmo köp sarkıl məzmullardın xabardar bulalaysız.

油滚滚似喷泉，阿勒泰在最北端，资源丰富衬金山，喀纳斯湖明天下，云海佛光美。

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshi misizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashalarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Oddikerim.
2: Men riyasatchi Raziya Zirdali.
1: Bu qitimqi programımızda mundaq mazmunlarda anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sayfamizda G'uljina hayasining bekor turgan yerlardan foydalanib, o'zgacha bog' o'rmonchilik kasbini taraqqiy qildirib, kent aholilarini uyning atrofida kirimini oshirib berish imkoniyatiga ega qilganligi to'g'risidagi mazmun diqqatingizda bo'ladi.
1: Yuksalayotgan Xinjiang sahifamizda Jimisar Slantis meyi ilish texnikasida bo'sish hosil qilinib, 4000 metrlik cho'nqur qatlamda neft izlashda yangi ilgirlash bo'ldi degan temada to'xtalamiz.
2: Yorqin ism sahifamizda bir yingna bir yip bilan har millat ommasining kirimini ko'paytirish orzusini tutashtirgan Mori nahiyasidagi qozoq millati kashtichiligining varisi Sekir Qusan bilan tanishimiz.
1: Programımız yine Xinjiang Radio Televiziya Stansının yeni taratkısı Slow Shooting abonuçlar terminalıda maskademde anlatılırdı. Hem de her vakit ilgirki programmalarını anlığılı buludu.
0: Xinjiang'daki yenilikla
1: Üzüm harika arkalık ipek yolu da kalıp taş bolaylı baş temesidir ki 2026 yıllık Xinjiang ipek yolu üzüm harika bayramı 9. ayının 27. günü Sanji şehirde başlanıdı. Tuncu nöbetlik ipek yolu üzüm harika bayramı 2018 yılı tesis kılıngan bulup, köp nöbet muvaffakiyetlik ötküzülüp, Xinjiang'ın üzüm harika kesbini namayen kılıngan muhim spuğu aylandı. Bu növetlik üzüm harıkı bayramı tuncu kıtım, halkaradaki nopozluk üzüm harıkı aparati, tün cemlen birleşip, hareketlenip, mutahhasla tetip bahalaşını kanat yaydırıp, asaslık setiş rayonundaki soğudu gerilerini meksus tonuşturuş ve Türk gelişimi imzalaşka delcaydı teklif kıldı. Bu növetlik üzüm harıkı bayramında harak eçitiş üskülleri, uğraş, Koşumçu materyalleri, yezi ilgilik has mehsulati katarlık mehsus rayıla köpeytip tesis kılınıp, mezilik tamla meriniyet sayahat bayrami, cuhar gölü körgezmesi ve istimalı ilgiri sürüş yürüyüşlük paliti kanat yaydırılıp, umumi halka toluk eçivitilidir. Yani bulut terminali bilen tor sırtı birleştirilgen endizi kolunulup, bivaslik körüstüp setiş maskademde kanat

0: айдырылды. Тяншан Боғды көлі, Шинжан чоң театр ханысы қатарлық нұқтылық мәдениет саяхат жер белгілері білен біріліш бәрекетлініп, үзім зарлықны сәйлі саяхат қылыш, арақ қорықының сыры үстіде іздініш, арақ ечтішіні сынаш, есіл арақны тетіп көріш қатарлық көп қыл көрінішіні қаплап, көп қыл өзгіче арақ қорықы саяхатыды ес қылыш линиясы бәрпа қылынып, пағалиетке қатнашқан әзіз мехмаллаға Шинжан үзім арақының табиғи шарайты, мәдәнейті вә кәсіп сихри күшіне чөкме ес қылдырылды. Нөбетте Шинжанның арақ үзімі өстіріш көлімі 200 мың моға мұқымлышып, арақ ішлеп шықырыш ұқтыдары мемлекет бойынша бірінші орынды тұрмақта. Үзім арақының еллің мәсулаты 100 мың кило литрғы екім болып, арақ қорықы вә ішлеп шықырыш қарқанысының 130 төті ба. Сан жәәтті мемлекет бойынша ішкенші орынды тұрылды. Şu cay 2023 yılından başlayıp üzüm harıkı kesbi məxsus tür məbləği təsis qılıb. 2026 yılı yana 7 türlük göləş siyasetini yolğa qoyub. Bazı quruluşu, danlıq marki yetildiriş, bazar kengaytiş qatarlıq, köp yönelişini çördəb, dəl caydı küçəb, kəsbinin dərizini yukarı süpəti östürüşke türtke boldu.
1: Алтын көздігі мұл хұсыл пәсліда қағылық нахиясыдігі 642 мұн мұй ердігі яңақ арқы-арқыдың үзіш мәзгеліні күтіп алды. Әмі еріні қаплыған яңақ тарақлары мейвігі толған болып, дейқалар яңақ тарақлары арсыда яңақ үзіш білән алдыраш еді. Қағылық нахиясы электронлық соды арқылық бейвасты көрістіш, заказлық, езегілікі қатарлық шәкілдерді сетіш жолыны кеңайтып, татлық яңақларыны мемлекетнің әр қайсы жайларға сетіп ататты. Bu yıl Qağlıq nahiyasında yanaq umumi hosulunun 32 000 tonluq yetişi, məhsulat qiymətinin 400 milyon yuandan eşi mülcərləngən bulub, yanaq Qağlıq nahiyasıdaki dehqanlarının kirimini aşırışıdaki mühim tövrük kəsibkə aylandı. Nurğun Bağvan bu yıllıq yanaq setiviliş bahasının bulturqıdın səl özkənliki, şu səbəbdən yanaq östürüş şəncinin teximi tolub taşqalıqını bildirdi.
0: Bu yılın aldıngı 8 ayda Şinjan Qarasu portu arqılıq import eksport qılınğan tavar avtomobil 18 mıngı yıqılışıp çigradın kirgen çıqqalla 40 mıng adam qeydimden eşip bul tırkı oxşaş məzgeldekidin ayrım halda 20% ki yıqın aştı. Bir ayda import eksport qılınğan tavar avtomobil 3700 netçigi yetip 2 türlük sanlıq məlumatı birdek tarixtiki yeng yukarı səviyyə yartıldı. Qarasu porti Jungo bilen Tajikistan'ın birden bir kuluqluq portu bolup, Qashqar vilayeti Taşqorğan Tajik Avtonom Nahiyasının gərbi şimalığı caylaşkan. Portki çigradın çıkış yolu da tamojinin ötüş vaxtı her günün bir saatten bir yarım saat keçe. Çigradın kiriş yolu da tamojinin ötüş vaxtı her günü təxminen 2 saat uzartılıp, avtomobilla kelgen haman təkşürüş asası cihetin işğa aşırılıp, təkşürüşüne kütüş vaxtı ünümlük qısqartıldı. Tamojinin ötküzüş ünümü umumi cihetin zor derecede östürüldü. Şinjan çigra təkşürüş tarmaqları Tacikistan çigra təkşürüş tarmaqları bilen bolğan alaqılışış, həmkarlışışını təşəbbüskarlıq bilen küçəyitib, portki birləşmi təkşürüş orunları bilen birləş bərkətlinib, kəsblərini cipslaşdırışdiki tosuq nuxtlarını ravallaşdırdı. Çigra halkıqan soğuda sıcıl calınıb, rayon ixtisari tərəqqatıqa yeni hayati küç qoşdi. 9-cı ayının 4-cü günü Xotan Ali Aviasiya liniyasında tunji qitimlik ayroplan muvaffaqiyatlik uçdi. Bu Xotanda echilgan Shizanga baradigan tunji aviasiya liniyasi. Shangpong aviasiyasining 8 il 9994-cü qitimlik navbatchi ayroplani Ali Kunsha aerodromidan Xotan Kungang aerodromiga yetib kelishi Urumchi Ali aviasiya liniyasının resmi tutaştırılğanlığının direk biridir. Bu aviasiya liniyası da her seyşembe, peyşembe, şenbe külleri uçuş vazifesi icra kılınıp, Ürümçi, Xotan, Ali'den ibaret 3 ay tutaştırılıp, vakit boşluk aralığı zor derecede kıskartılıp, sayahatçilere Koyulun Ali egizlik sayahatının boşluk koridoru içip verildi. Mulazimet süpüti cahette, ixtisat bölümçisindeki yolcuda yukarı bolğanda 20 kilogram kelidigan, haksız toşkı havalı kılıç yük tak normasının bəhrimən boludu. Növbetçi ayrıplan bütün musafıda tamak bilen təminleydi. Bu aviasiya liniyası ticaretki kiriştirilgendinkin, Xotan Küngang aerodromidagi aviatsiya liniyasining umumiy soni 36 ga, bordigan shahar 34 ga ko'paydi.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, menin ailem.

yurt dündeki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde köpçülükke Gulcu Nayas'ın 10 yer bazırı Bulu Kek Hentinin bekar turgan yerden paydalanıp özgeçi bağ ormançılık kespini terakki kıldırganlıkı doğrusu da sözle birimiz. Küzgi terim mevsimi ayaklaşıp altın küz başlandı. Gulcu Nayas'ın

0: Evlik bağda 3 ay işləb, hər ayda 3000 yuandan artıq iş haqqı elib, bir yılda 40000 yuanga yaqın köp kirim qılıdı.
1: Bundaq özgürüş dəl Qulcı nayəsinin yezilatki bekar turğan yerlərdən paydalanıb, yezi kənd kəsblərinin gülləndirişki küç qoşqalıqının canlıq ifadisi. Yaqınqı yılladım yan Qulcı nayəsi, Şincan sırtıdın kəlgən sodigərlərini özgüçü bağ ormançılıq terikçilikini tərəqqi qıldırışqı pahal cəlif qılıb, karxana kənd kollektifi bilən dikqalla birləşdirilgən əndizini qolunub, bekar turğan yerini canlandırdı. Cocanlık bir sodiger 10 yar bazarı Bulukay kentinin evzel su, toprak, yorukluk, ısıklık şeraitini yaktırıp gelip, kent kollektifinin bekar turgan 75 mo yerini icarege elip, ölçemleşken özgüçü meyvelik bağbar bağıldı. Bununın ilgiri bu yer uzak müddet bekar turgaçka hiç kandak paydı yaratılmadan idi. Bugünkü günde kent kollektifi her yılı mukim icarı kirmige erişip, bekar turgan baylıktan önümlük paydalandı. Meyvelik bağdın mol usul eliş, yine kent ahallarına öyünün etrafında da işleş porusu elip geldi. Meyve yığış pesli mezgeli de, bakka etraftaki kent ahallarının 70 neçik kişinin kubul kılıp, künüge 120 yen şakı verip, usul yığış avat mezgeli de her bir adamın aylık kirimini 3000 yenden aşırdı. Şanfey taş alması, çoğun gilas, şinmey katarlık, özgüçü meyvelerinin süpüdüge, inçkileştirilgen başkuruş, perviş kılış arkalık kapalı kılındı. On yar bazarı yipek yolu meyvelik beğinin mesulü Şühey tonuşturup bundak dedi. İli deryası varısı da künleri yeterlik, keçi bilen kündüzden temperatura perkı çoğun bulgaçka, meyvelerinin rengi yakşı, hen terkibi yukarı, saklaş, toşuşkı çıdamlık. Şincan sırtıdaki bazarlarda bir kadar küçlük rakabet küçügeyge. Bu yıl pekat Şanfi taş alması, çoğun gilas, Şinmeydin ibaret 3 türlük meyvedilla 300 milyen setiş kirimi kılındı. Bu meyvele pişip yetilgen setiş yolu tayinip, Şanghay, Wuhan, Changsha, Chengdu, Guangzhou katarlık caylağı setilip, bazarının inkası yakşı boldı.
0: Onyar bazarının alaqdar mesulü tonuşturup mındaq dedi. Keyinke kademde terikçilik kölümüne devamlıq kengaytıp, soğuk zancirlik ambarda saklaş əslihalarını mükemmelleştirip, yakşı meyvelerini yakşı bahadı sattımız.
1: Qulcı nayesi bekar turgan taşlanğan yerini, halkını beytiş meyvelik beğe aylandırıp, kəsplerini güllendirişini yektek çıkılgan yezideki yerlerini canlandırış hareketini elip verip, tehimi köp kent ahalısını öyünün etrafıdala kırmını köp etip, beytiş imkanetigi yıkıldı.
2: İh, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətnin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

0: yükselip atan Şincan.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahipimizde Cemisar, devlet dercilik kurukluk, fatsiyelik slantis meyi ülge körüstüş rayını tekniki ötkülüge hücum kıldı diyen temede doktorumuz. Başküzde Şincan'da asmandaki bulutla çeksiz çöl bayavanının üstüde leylep yürettı. Taş yol ufukka tutuşup ketkenini. Tok yet gözüş tömür munari ufuk sızgıda cimcit kat götürüp durattı. Karamakka addi körünüğen bu çöllüktün işkirisige ciddi bösüş hasıl kılışkı tekişlik energiye baylığı çonkur yoşurunun anıydı. Cimisar devlet dercilik kurukluk fatsiyelik slantis meyi ülgü rayını da evlat mı evlat nefet pen tatkikat hadımları çöllükte çığın turup birinci serpte çonkur yıldız tartıp teknikide ötkelge sicil hücum kılış arkalık çonkur katlamının nefet tabii gaz eliş kıyım buluş meselesini hel kıldı.
2: Sanca Oblastı'nın Cimsar Nahiyası'nı caylaşkan 2019 yılı 13. ayda

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

Hürmetlik radyo anlayıcı dostlar, programımızın ahırıda Ünelmeydu Bağlarda Tiken namlıq naqşını dil aramınlağı sunumuz, yaqtırıp anlayıcı sizler.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık küç kuvvet ata kalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanıdı.
0: Emde anlaydığınızla Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın bir vasıta anlatıladığın ten sağlıklı zor baylık programısı.

Abdunum rayonluk 6-nji xalq doktorxanasi bilan Beijing ko'krak kasalliklari doktorxanasi birlashib uyushtirgan 2026-yillik o'pka sog'lomligi janglay harakati ommaviy manfaat bo'yicha 21 tekshirish faoliyati 9-nji ayning 7-nji kunidan 13-nji kunigacha olib beriladi. 40 yaşdan 75 yaşqıcı bolğan daim turuşluq ahallarını, kökrek qismini, radiyasiya miqdarını tövəllitib, CT-da haqsız təkşürtüş boyuca 1500 haqsız təkşürüş sanı bilən təminləydi. Həm Beijing, Şinjiang iki caydiki mütəxəssislər nəx meydanda birlikdə haqsız kesel körüşkə mas qədəmdə uğurlaşdırılıdı. Faaliyette dikkat öpke raki ve öpke tüberkülyozunu dastlabki mezgilde bayqaşqa merkezleştirilgen bulup, ala süpetlik davalaş baylıqını haqiqi türde ammının işik aldığıca yetküzüş məqsəd kılıngan. Abdunum rayonluq 6-nji xalq doktorxanası, Abdunum rayonluq tüberkülyoz kesilinin aldını eliş davalaş tədqiqat orni, Abdunum rayonluq tüberkülyoz kesilini kliniklik davalaş merkezi ve süpet kontrol merkezi, bütün Şinjiang boyuca tüberkülyoz kesilini davalaş kutquzuş, texniki cəhətdən yardan beriş yöləş ve süpetni kontrol qilish vazifesini üstüge alğan. Bu qitimqi ammavi mənbəət boyuca 21 tekşürüşten dəl nəpəs sistemisi kesəliklərge diagnoz qoyuş davalaş sahəsidiki çoğunqur cuğlanmasıqı taynıb, baldur 21 tekşürüş, baldur diagnoz qoyuş, baldur davalaş arqılıq ahallarının öpkü sağlamlıq səviyyəsini östürüşkü tırışıdı. 21 tekşürüş noxtisi Ürümçi şəhri Tianjin rayonu, Meishin, Sarıyı, Ultraq rayonunun işki aldıda Şinjiang daşıyonun udulda bulup, 40 yaşdan 75 yaşqıcı bolğan 3 ay işçide öpküsini CT'de tekşürtüp bakmağan daim turuşluq ahallar güyüzlengen. Yaman süpetlik ösme ya ki öpkü tüberkülyozi dəb iniq diagnoz koyulgan həm də davalını matqallar. Yakınki 3 ay işçide hamıldar buluşqa tayarlı kılış planı barlar ya ki balı imitiş mezgildi turvatgan ya ki hamıldar bulgallar. 18 yaşdan tövən quramığı yetmigenler. Şundaqla bir yıl işçide CT'de tekşürtüş kılgan onun üstüge yaman süpetlik körsetküş nəzərdin saqıt kılıngallarının qatnışı tavsiye kılınmaydı. Şartke uygun kiladgan ahallar hazırdan başlap, Şinjiang Uyghur Abdunum rayonluq 6-nji xalq doktorxanasi Veyshin mulazimet numarığı dikkat kılıp, kesel körsetüş mulazimetidiki savma kılıp, ikkini 21 tekşürüşni aldın kilişini çekip, torda tizimlası buludu. Faaliyet mezgilide bivasta nəx meydanı berip, pidailar yardımlış becir bersimi buludu. Vaqt tosila ahırlışıdı. Abdunum rayonluq 6-nji xalq doktorxanasi partiya komitetinin şujisi, doktorxananın muavin başlığı Wang Gang mundaq tonuşturdi. 21 tekşürüşte AI arqılıq dastlabki 21 tekşürüş bilen mutaxassislar 4 qitim tekşürüş birleştirilgen endizi qullaniladı. Bütün memleketteki 500'dan artıq tasvir doktori torda surat gördü. Her bir tasvir köp qitim qayta tekşürüşten ötküzildiğen bulup, otura

0: ilmenti süt kislatasının metabolizmga katnışıdı. Eğer adam bedeninde mangan kemçil bolsa, hareketin kiyinki muskullarının sırqırap ağırışını tügetkili bulmaydı. Limon, sesk pırakını yoktu bazım kılışka yerden berdi. Limon, seriq, kızgız seriq, yeşil dep ayırlıdı. Nispetten eytkanda, rengi uçuk bolğalarının piş derecesi bir kadar yukarı. Kislatalıqımı bir kadar yukarı buluşu mümkün. Korumağı salganda sesk pırakını yoktup, korumunun təmini teğimi mezlik kılgıl buludu. Aşkazan kislatasının acırılıp çıkışı köp olgan kişiler, amal bar limon suyunu az içiş kerek. Yozı mikropka yalıqı karıştırdı, besimni, şekerni kontrol kıludu. Bakteriyaya yalıqı karıştırıp, yürek kan tomurlarını koğdaydı. Yozı tərkibideki yopigenin oksitlenişka karıştırış, yalıqı karıştırış, yürek kan tomurlarını koğdaş katarlıq önümü bar. Yozı tərkibideki kuu marin maddesi, putau yov tərkibideki mıhtari teximi mol, kan uyuşka, bakteriyaya yalıqa, kan şekerini töveletişke, yukarı kan besimga, rak karıştırış katarlıq köpkıl biologiyalik aktiplikke ege. Besimni şekerini kontrol kıladı. Yozı yukarı kalilik, tüven natriylik bulup, yukarı kan besim bimarlarının kan besiminin mukumluğunu saklaşkı paydılıq. Yozı bir kıl tüven GI yemeklikke bulup, terkibide mol yemeklik talası bar. Diyabet kesli bimarları ve kan şekerini kontrol kılışı yakşı bulmağın kişilerinin yeşige maskeledi. Lekin, kobul kılış mıhtarını kontrol kılışka dikkat kılış. Ziyade yeştin sakılınış gerek. Susuzluğunu basıdı. Ösün tüzep, çırayı güzelleştirdi. Yozunun su terkibi yukarı, vitamin C terkibi mol bulup, ağızı kurup ısaydıgan, asan sıkı içip gidiğen kişilerinin yeşige maskeledi. Daim yese, karı pigmentinin hasıl buluşunu çekilip, terini tekme akılıdı. Yozu terkibideki vitamin C'yene bedenini gıdıklap, kollagen aksilini acırtıp çıkırdı. Şu arkalık terini çıngıtıp, koruqnın aldını ilip, terini yakşı halet saklaydı. Tamak sındırıp, harak zehirini kaydırdı. Yozunun tamak sındırış, harak zehirini kaydırış rolü bar. Hamildarlıqının dəslapki məzgildiki ayalarına nisbətən etkanda, yana hamildarlıqtın qusuş inkasını pəsaydıdı. Eğirlikni çüşürdü. Yozunun sıklık mıhtarı tövən, tala maddisi mıhtarı bir qadar yukarı bulup, yegendin kiyen toyuş tuyğusunu küçaydıdı. O, nahaydı, yaxşı oruqlıdış meyvisi. Jongo ahallarının qızalınış körsətmisi 2022-də hər günə 200 gramdan 350 gram qıca meyvi yiyiş təvsiyə qılınğan. Əgər yuqır çək boyuca 350 gram yozı yiysə, energiyə miqtari 150 kilo kaloriya gəmü yetməydi.
1: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
2: Бұл программаны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдыны еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программасы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қылынды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч алдырып, илми идея тарқытып, илми ұсул Təşəbbüs qılaylı.
1: Addi sağlamlıq hərəkətləri.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə tağ yoruş vaxtı barğan seri keyingə sürülüvatdı. Orninizdən turuş vaxtınızı Tanışışınız kerek mu degen məzmun deyiktiğinlerdi boludu. Bugün köpçilik tavsiye kıladığan sağlamlıq adi hareketi ornudun turuş vaxtını mukumlaştırış, tan yoruşuğa ägişip mağmaslıq. 9-cı aydan başlap tan yoruş vaxtı tomuz küllürdikidin körnerlik kaynigi sürüldü. Bədən yanıla yazdaki tan yoruğanda uyğunluş ritimi boyu içi mağıdı. Amba Қоңғырақлық саат жараңлағанда таң йорымай тұрып,

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programısına alışanan karşı alımız. Mən riyasetçi Ahmetcan Abdülkerim.
3: Mən riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sılu şirtin abonuçlar terminalı da mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayta anlayılı boludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda bundak mezmula boyuca anlatış birimiz.
3: Kanun haberleri sayfamızda bütün memleket boyunca resmiyetsiz buyrutmanı mahsus tüzeş çoğunkurlaştırılıp ammının yemek içmek bir xatarlıkı qoğdaldı. Şincan'daki sot mahkemeleri halıq turmuşa alaqıdar dil olanı icra qilish mahsus hareketini merkezlik kanat yaydırıp ammının davadı yeniş hukuk mənpətini nəxləşdirudu qatarlıq haberlerini anlayısla.
2: Dilo ve kanun sahipimizde məlum eşya obort şirketi karzı tügemegen ahvalda tuydurmay tizimden öçürü etip köz boyab kurtuluşka uğrun deyilgen Dilo misalını anlayısla.
3: Amma üçün əməli işqilib beri sahipimizde mürəssə kilişimini ada kılmamsız, icraçı kadr saxçıla başqa cayda işik aldıqıcı berib kanunu düşendirib yarışını ilgir sürdü deyilgen məzmunda sözləb berimiz.
2: Әмді диктіна бүгінкі қанун сізге әмрах программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.
3: Қанун қаварлары.
2: Yakında Devlet Bazar Nazaret Kılıç Başkuruş Baş İdaresi, Memleketlik Bazar Nazaret Kılıç Başkuruş boyunca kanun icra kılıp tekşürüş hizmeti yığını içip, resmiyetsiz buyrutmanı, məxsus tüzeş hareketini sicil çoğunkurlaştırıp, tor yemek içmek bazarı muhitini umumizlik saplaştırıp, istimalçıların yemek içmek bihaterliki ve kanunluk hukuk menfaatiki kapalatlı kılıçını aydınlaştırdı. Atalmış resmiyetsiz buyurtma köpünce emeli dükkanı yok. Kenişkisiz ticaret kılıdığan bekiniş salayeti yok. Aşhanısı meynet, kalaymıkan, naçar bolgan saxtı veyme dükkanlarını görüstüdü. Bu hıl dükkanla ahalile binası şehir içindeki kentlere yoşurungan, tazılık şaraiti ölçemge yetmeydi. Yemeklik materiallarının geliş menbesi inik emez. Uzaktan buyan yemeklik bihaterliki yoşurun hevpi mevcut bulup, ken istimalçılarının ten sağlamlıkına ziyan yetküzgen.
3: Bu kitimki mahsus tüzeşte dikkat, tor veymey supsi, makallaşkan sodigerler, tor sırtıda ticaret kıladığan aşkanadan ibaret 3 çoğun aşkışlı halkıga merkezleştirilgen bulup, salahiyette sahtılık kiliş, dairden halkı ticaret kiliş, aşkana tazılıqı ölçemge yetmezlik, saxta adresini tızımğa aldırış qatarlı kanuğa xilap kılmışlar qatlıq təkşürülüdü. Nazaret kılış başkuruş tarmaqları supa bilen birleşip hərketlinib, asası gevdelik məsuliyetini əməliyleştirib, dukallarını daimliq təkşürüb eniqlaş mexanizmini takamullaşdırıb, belgelimi xilap dukallağı qarıda kanuğa xilap tavarlarını supıdın çekindiriş, dukınını taqaş, cərimanı koyup cevapkarlıqını sürüştürüş, ləvzda turmağalla tizimlikigi kırgüzüş, qatarlıq cazalaş tədbirlerini kullanıdı. Şunun bilen bile bu qitimki tüzeş, telgraf tor aldamçılığı zərbi veriş, qara rəzil küşləni yoxdış qatarlıq məxsus xizmətlər bilen mas alğı sılcıtılıb, buyrutmi kəsbədiki qalay mıqançılıqının arqısıdiki mənpət zənciri çoğunqır qezilib, bəlgilimi xilap sodigərlərinin qaytı baş kötürüşü tosuludu. Amının ərzi mərkəzləşkən məsillərgi qarada hər qaysı caylardaki bazar nazarət qiliş başqırış darmaqları tez sürətdə təkşürüb iniqlaş yolu içib, istimalçılarının hukukunu qoğdaş ıltımas təlifini vaxtıda bir tərəb qıladı.
2: Кейінгі қадамда бүтін мемлекеттік базар назарат қылыш башқұрыш системесі ұзақ өнімлік назарат қылыш башқұрыш механизмі орынтып, торда чоң саллық мәлімат арқылық бірмі бір тәкшүріш, тор сұртыда тұйықсыз тәкшүрішні бірләштүріш шәклі арқылық, бұйрытмы кәсіпіні назарат қылыш башқұрышның толық қаплышыны ішқа ашырып, рәсмиетсіз бұйрытмының пайда болышыны мәнбәдін тосып, халық тұрмышының емеклік бейхатерлікі төвен чекіні хақиқи сақлап, аммыны хатыржам істемал қылыш imkaniyetigi igi qılıdı.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha iş görüş, qanun sizge hemra programımızın mulazmet prinsipi.
3: Кімің 26 жыл 9 айда Шинжаңның һәр қайсы жайлардагы сот мәхкемәләре халық тормышы делоларын махсус иҗра кылыш хәрәкәтен мәркәзлек башлап, диққатны Шәрқи, Кара Шәрқи

0: Emekçilik kılmayla. Yeni stilini evci aldırıp söz hareketimizde ülgü olaylı.
1: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ihtiyacı var temizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalı.
2: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılı, bu sahipimizde məlum əşya obrut şirkti, qarzı tügemegen əhvalda tuydurmay tizimden öçürü ötüp, köz boyab kutuluşku uğrundi degen dilo misalını anlayısla.
0: Yakında Ürümçi şehri Saybağ rayonlu Xalıq Sot Məhkimisi bir hesabat eniqlaş cevapkarlıqın macerası dilosini sot qılıp ağırlaştırıp, Əşya obrut şirketinin birden bir pay çeki şu ikisini şirketinin barlıq qarzı hem qaralı ötüp ketken ösümünü toluq töləş cevapkarlıqını üstüge eliş doğrusu da hüküm çıkardı.
1: Məlum ticaretçi bilen əşya obrutu şirketi uzak müddetlik həmkarlıq münasibeti bulup 2022 yılı 13 ayda iki taraf icaret toxtami imzalab ticaretçinin meydanını əşya obrutu şirketinin işiltişi icarı bir işi, əşya obrutu şirketinin icarı haqqı ve başkuruş haqqını kararladı töleşi, toxtamının müddetinin 3 yıl buluşunu pütüşken. Lekin icarı məzgeli de əşya obrutu şirketi uzak müddet icarı haqqı ve başkuruş haqqını nesi kaldırgan. Ticaretçi köp kıtım süyülügen bolsun mu, karşı taraf baştın ahır tölemegen. Bu mezgilde şu ikis, hesabatını iniklamay, aktarga uxturuş kılmay, şundakla sırtkı ilan kılmay, şirketinin tizimlikten ölçürüp, karız kaytırış mecburiyetinin özünü kaçırışkı urungan.
0: Ticaretçi 2025 yıl 11 ayda Saybağ rayonlu Xalıq Sot Məhkimisi'ye dava kılıp, şu ikisinin karız kaytırış cevapkarlıqını üstüge ilişini talep kıldı. Sotta şu ekiz toxtamının küçü ve qarz sommasına qarıtta başkıcı pikirde boldi. Sot məhkimisi sot qılış arqılıq monolarını eniqledi. İki tarafının icarı münasibeti haqiqi qanunluq. Əşya obrut şirketinin haqını nesi qaldırış paketi eniq, dəlil ispat toluq. Qarz şirket normal ticaret qılıb atqan məzgildi kelip çıqan bulup, şirketinin qanun boyunca töləşki tegişlik qanunluq qarz gitavi. Şunun bilen bilen sot məhkimisi meydanının şiltilişi çeklimigi uçuraştak əməli əhvalını oylaşıp bir kısım xıracatını muvaffaq tanşap azaytdi.
1: Sot məhkimisi mundaq qaradı. Əşya obrut şirketi birli təbii şəxs payçıkı bar çeklik şirketki təvə. Payçık şirketinin birdən bir məbləq salğıçısı. Əməli kontrol qılğıçısı. Şirketinin karzini teğe üzümü gelikini enik bilip durup, payçik kasten hesabat enikleş tertipidin ötmeyi, aktarığı uxturmayı şirketinin bir vasıtı tizimden öçürgen. Bu enikla tizimlikten öçürüştün paydalanıp, yaman garezde karzdin kaçkallıqı təvi. Cunhua Xalıq Cumhuriyeti'nin şirket kanununun 23. maddesi de mundaq belgilengen. Şirket payçikleri, şirket kanuni ilgisinin müstakil orni ve payçiklerinin çeklik mesuliyetinin kels kelmez faydalanıp karizden keçip, şirket aktarlarının menfaatine eğir ziyan yetkilse, şirket karizde çatma cevapkarlıkını üstüge ilişi gerek. Bununun başka Ali Xalıq Sot Məhkəməsinin Cunhua Xalıq Cumhuriyetinin şirket kanununu tətbiqləşməyə dair bir qançı məsələ toğrusudaki belgelemesi 2-ci maddesi de mundaq belgelengen. Şirket hesabatını eniqlamayı turupla tizimden öçürüş resmiyetini becerip, şirketin hesabatını eniqlayalmaslıqını keltürüp çıkargan bolsa, haqdarı şeklik məsuliyet şirketinin payçiki, pay çeklik şirketinin müdiri ve peyni kontrol kılıkçı payçiki, şundakla şirketinin əməli kontrol kılgıçısının şirketinin qarzını üzüş cevapkarlıqını üstüge ilişini təşəbbüs kılsa, Xalıq Sot Məhkəmisi kanun boyunca qol işi gerek. Sot Məhkəmisi şu ikis şirketinin barlıq qaldıq qarzı ve qarəli ötüp ketken ösümü bulup, cəmi 200 milyonun artıq toluq töləş cevapkarlıqını üstüge iliş doğrusu da hökim çıxardı.
0: Nurgun kişi payçik çıxarğan məbləğinin

0: İki dairesi de çeklik mesuliyetini üstüge aladı. Şirketin karzi payçik bile münasibetsiz deb karaydı. Lekin bu pekat kanunluk ticaret, kanun boyunca hesabat eniklaş, kayılıplaştırıp tizimden öçürüştek bazardan muntizim çekini şerketige karıtalgan. Eğer payçik şirketin karzi barlıqını bilip durup, karzdan özünü kaçırış üçün yaman karızda tizimden öçürse, hesabat eniklamısa, aktarga uxturmısa, bu şirketin müstakil ornıdan kalaymıqan paydalınıp, aktarlarının mənpətige ziyan yetküzgelik boludu. Bu çağda kanun payçiknin çeklik mesuliyetini qoğdumaydı. Payçik şirket üçün karz qaytırdı.
1: Şirketini tizimden öçürüş muqarar hesabdan öçürüş emez. Karzını kanun boyunca tügütüş, mülükni eniklaş, ilan çıkırış şirketini tizimden öçürüşünün kanunu belgilengen aldıngı şartı. Umumən hesabatını eniklamay turup, bir vasıta tizimden öçürüp, haqdarının şirketini izdep cevapkarlıkını sürüştürelmeslikini keltürüp çıkartan bolsa, barlıq karzını payçik, əməli kontrol kılıgıcı üstüge alıdı. Karızını kaytırmay, şirketini tuydurmay tizimden öçürü vese, karızını keçirim kılgılı bulmaylı kalmastın, yana şirketinin karızını payçıkının şahsi karızga aylandırıp koyup, payrı ziyanı kaplayalmaydı.
0: Birla tabi şahs payçık bar şirketinin xavip xatırı intayın yokri. Şirket bilen şahsının hesabatını çoğum enik ayrış gerek. Şahsi şeriksiz birla tabi şahs payçık bar çeklik şirket qarıta kanunun payçıqı bolğan tälibi teximi qattıq. Eğer şahsi mal mülük bilen şirket mal mülkünün özara müstakil hesabatının eniq işkellikini ispatlıqılı bolmasa, payçık şirketinin karzıgı qarıta çatmı cevapkarlıqını üstüge aladı. Soda işleri ticareti de samimi buluş, vədigi əməl qilishqa əhmiyyət beriş gerek. Kanundaki yurçuqdan paydalanıp, yaman qarazda qarzdan qassa, pulni toluq qaytırıplı qalmay, yana qaralı ötüp ketken ösüm kelip çıkıp, dava tənarxini üstüge aladı. Kılmışı eğir bolğalları yana ləvzda turmaslıq, yukarı istemalını çekleş dairsigi kırgızılıp, münasip kanun cazasını üstüge aladı.
1: Programının torda hem Türkçe buluş məxsus rayonu içildi. Eğer sizden bu məsləhət soraydığın kanun məsələrimiz bulsa, Slow Shooting abonucular terminalını çürüp, programında hem Türkçe bulup söz kaldırsınız buludu. Programının texmi köp esil məzmulları Slow Shooting abonucular terminalıda.
0: Kanunu təşviq qilish, kanunğa tayinish, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazimet prinsipi.

想起放声唱，咱们新疆是个好地方，美丽的新疆走一圈，南疆北疆跨天山，乌鲁木齐是省会。

0: 切的歌声传四方，我要永远歌唱大美新疆。
1: Konfuya şirketinin 23 yıllık alkışlık mahsulatı Fopinzi hem yemeklik hem doğru kılındıgan Fopinzi, Mugua, Su Leylisi Uruki. Alkat, şaka kul katarlıklarını ilmi usulda biriktirip, hücayrı devarını parçalap saplaştırış tekniksi arkalık, ösümlüklerin hücayrı devarı parçalanıp, arlaşmadığına çıkarıp etilip, akitip uzuklu koyulurulup, tabiyeti metodillaştırılıp işlep çıkarılgan. Konfuya şirketi 23 yılın boyan doğruluk ösümlük arkalık beden kuvvetleşti çantırıp, tabi doğruluk ösümlükteki uzuklu saklap kılıp, Veychankan, Fopinzi, Jinmujin katarlık yakşı mahsulatlarını işlep çıkardı. Beijing Dongfang Beili Ozuqlyk Tadqiqat Orunun Goshu Zijin Lingzhi Anji Qatarlyk Yurishik Mahsulotlari Xeridalarinin etirap qilishiga erishdi. Qush xabar. Oldin telefon qilgan 10 xerida Goshu Lingzhi Biki Kaltsi Antang Rangusidan birini setib olsa, birini sovg'at qilish e'tibordan mahrum bo'ladi. Qo'ni xerida yangi xeridani boshlab do'konga kelsa, mukofot beriladi. Masalan, so'rash qiziq liniya telefoni 400-666-1185. Ishonchli quvvat to'liqlash mahsuloti setib olaydisangiz, Konfuya shirkatining mahsulotini tanlang. Siz va oilangizdagilarning sog'lomligini daydı. Konfuya şirketinin 23 yıllık alkışlık mahsulatı Fopinzi hem yemeklik hem doğru kılındıgan Fopinzi, Mugua, Su Leylisi Uruki. Alkat, şaka kul katarlıklarını ilmi usulda biriktirip, hücayrı devarını parçalap saplaştırış tekniksi arkalık, ösümlüklerin hücayrı devarı parçalanıp, arlaşmadığına çıkarıp etilip, akitip uzuklu koyulurulup, tabiyeti metodillaştırılıp işlep çıkarılgan. Konfuya şirketi 23 yılın boyan doğruluk ösümlük arkalık beden kuvvetleşti çantırıp, tabi doğruluk ösümlükteki uzukluğunu saklap kılıp, Veychankan, Fopinzi, Jinmujin katarlık yakşı mahsulatlarını işlep çıkardı. Beijing Dongfang Beili Ozuqlyk Tadqiqat Orunun Goshu Zijin Lingzhi Anji Qatarlyk Yurishik Mahsulotlari Xeridalarinin etirap qilishiga erishdi. Qush xabar. Oldin telefon qilgan 10 xerida Goshu Lingzhi Biki Kaltsi Antang Rangusidan birini setib olsa, birini sovg'at qilish e'tibordan mahrum bo'ladi. Qo'ni xerida yangi xeridani boshlab do'konga kelsa, mukofot beriladi. Masalan, so'rash qiziq liniya telefoni 400-666-1185. Ishonchli quvvat to'liqlash mahsuloti setib olaydisangiz, Konfuya shirkatining mahsulotini tanlang. Siz va oilangizdagilarning sog'lomligini qo'llaydi. Konfuya şirketinin 23 yıllık alkışlık mahsulatı Fopinzi hem yemeklik hem doğru kılındıgan Fopinzi, Mugua, Su Leylisi Uruki. Alkat, şaka kul katarlıklarını

0: قانونچل شهر برپا قلب تنچ عمل قرلش نی قنات یای درایلی. تنچ شنجان سیپسی سزگی همراه.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde Atuş şehirde 11 bütün %17 mu devlet orman yeri ziyan kavuşturdu. 6 kişi Gun'an organı tarafından tekşürüp bir taraf kılındı degen mezbunu anlayısla. 2026 yılı Şincan Gun'an organının altın kalkan tenç amallıklı koğdaş yaz pesillik herkete kanat yaydırılgandan bu yan Atuş şehirlik Gun'an idaresi muhit baylıqı ve yemeklik doğru cinayetini tahkiklaş çoğun atırtı orman yerinin işiltiliş oranını kanunsuz buzuş, öz beşimçilik bilen özgerti ve tişkatarlık ekologiyelik muhitki buzgunçilik kılıçtak kanunu hılap kılmışlığa katlık zerbi bədi. 8-ci ayının 10-ci günüdün 20-ci günü gücü bolğan məzgildə orman yerinin şiltiliş oranını öz beşimçilik bilen özgərtəvetiş, orman yerini öz beşimçilik bilen buzuş dilosudun altını təkşürüp bir tərəp qıldı. 2XX qatarlı qanunu xılap 6 hərəkət igisini təkşürüp tutdu.
0: Təkşürüş arqılıq 6 diloğu çetişlik kişinin həmmisi Şu caydaki kent ahalar bulup, hiç kandak orman yerini tekşürüp tasdiqlaş resmiyetini becirmegen ahvalda devlet orman yerini öz beşimçilik bilen veyran kılgan. Orman yerinin işletiliş oranını öz beşimçilik bilen özgertip etken. Ormancılığı kırmaydıgan işlep çıkırış paliyeti bilen şuğulunup, konak, keves katarlıklarını teyirgan. Veyran kılıngan orman yeri Atuş şehrinin 3 yezi bazırgı tarqılgan bulup, veyran kılıngan kölem cemi 11 bütün yüzünün 17 moğu yetken. 2023 yıl 6 ayda TOEKİS öz beşimçilik bilen 1 bütün yüzünün 84 moğu orman yerini veyran kılgan. 2024 yıl 3 ayda TOEKİS 1 bütün 17 moğu oğulluq daraqlıkını veyran kılgan. 2024 yıl 10 ayda AEKİS 0,639 mo qolluq daraqlıqni veyran qılğan. Bunundan başqa 3 delo 2025 yıl 7 ayının 12 günüge mərkəzləşkən. Şu günü TOEKİS 3,162 mo dövlət orman yerini öz beşimçilik bilen veyran qılğan. TOEKİS 2,131 mo çatqallıq yerini veyran qılğan. UEKİS 1,106 mo qolluq daraqlıq yerini veyran qılğan.
1: Yukarıki kişilerin buzgunçılık kılış kılmışı diloğu çetişlik orman yerinin əslideki yepinci ösümlüklerinin eğir buzgunçılığı uçuruşu, ormançılık işlep çıkırış şaraitinin yenik derecede buzgunçılığı uçuruşunu keltürüp çıkırıp, şücanın ekologiya baylıqıga naçar təsir payda kılgan. 6 nəfər qanunğa xilaf qılmış sadır qılğıcı orman yerini öz beşimçilik bilen veyran qılıp, orman yerinin işiltiliş oranını özgertip etken, ulanın kılmışı qanunğa xilaf. Növbette, dilo yenimi ilgirilgen halda tekşürülü batıdı. Kanunlu xilaplık kılıkçılığa münasip memuri ceza verildi.
0: Kanunu teşvik kılış, kanunlu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanunsızge hemra programımızın mülazimet prinsipi. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, əmdi Abdunum rayondaki 16 şəhərinin hava raydan məlumat birimiz. Ürümçüdə hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı.

Temperatura 18'den 28 Celsius gradus kçe. Altay'da hava bulutlu. Temperatura 12'den 27 Celsius gradus kçe. Çöçek'te hava bulutlanıp ötkünç yağmur yağdı. Temperatura 16'den 29 Celsius gradus kçe. Gulcu'da hava bulutlu bulup keyni eciladı. Temperatura 13'den 30 Celsius gradus kçe. Bortla'da hava bulutlu. Temperatura 14'den 28 Celsius gradus kçe. Karamay'da hava bulutlanıp ötkünç yağmur yağdı. Temperatura 18'den 29 Celsius gradus kçe. Kuytun'da hava bulutlu. Temperatura 13'den 30 Celsius gradus kçe. Şehanzada hava bulutlanıp ötkünç yağmur yağdı. Temperatura 12'den 29 Celsius gradus kçe. Sancı'da hava bulutlanıp ötkünç yağmur yağdı. Temperatura 17'den 30 Celsius gradus kçe. Komolda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 13'den 29 Celsius gradus kçe. Turpan'da hava bulutlu. Temperatura 24'ten 32 Celsius gradus kçe. Korla'da hava bulutlu. Temperatura 15'ten 28 Celsius gradus kçe. Aksu'da otur hal yağmur yağdı. Temperatura 12'den 19 Celsius gradus kçe. Atışta hava bulutlu bulup keyni eciladı. Temperatura 14'ten 22 Celsius gradus kçe. Kaşkar'da hava bulutlu bulup keyni eciladı. Temperatura 14'ten 24 Celsius gradus kçe. Xotan'da hava bulutlu bulup keyni eciladı. Temperatura 15'ten 24 Celsius gradus kçe. Ürümçi'de hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 18'den 28 Celsius gradus kçe boludu. 4-5 bal şarkı canop şamalı çıkıdı.

0: Hürmetlik radyo anlayıcıla. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mümbet Tıprak programısını anlayışlarına karşı alımız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıdınki programımızda tüvendeki mezmunlarda anlayış birimiz.
1: Güllünü vatkan yeğiz kentlerine nezer sahibimizde, Gılcı Nahiyyesi organik kök vaştın, hoşallı narlık mol hosul aldı. Ekim miktarı paydığa aylanıp, İgislikteki küçük kentinin 5 yolunu açtı, degen mezmunlar diktinlerdi bulundu.
0: Kaltız 5 mahir.

0: sahipimizde Karkaş nayisteki dihkan Reyhan yazsın lazı üzüşkü xumar bolup kaldı digen məzmun dihkanladı buludum.
1: Yezi ilgiliki yeza dehqallarga alaqadar uçurlar sahipimizde Abdonum rayonda yezi ilgilikini kəsipləşdirişdiki noxtalıq başlamçı karxana 647 qatarlıq uçurlarını anlatımız.
0: Radio Anguçla. Programımız Sincan Radio Televiziya Stansı'nın yeni taratku Sılışı Tiyin Abonçılar Terminal'da mazgadamda anlatıldı hem de her vakit kaydırıp anlayıp oludu. Hem de deyiktanla programımızın tepsili məzmunları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: Radyo'nun uçuda. Hazır del kök baştın mol husul ilk bazar ısılınmadan aş kuşluk mezgil. Olcun ayı sadık yüzü yesinin tüvenki sadık yüzü kendilik organik kunak dehkancılık meydanda konaklarının üst ehvalı kişinin kuşalı kalattı. Deni tok, yepşkak seyir konak şehiği patmay kalgan bulup etizlikte toktumay ütüşüp yığış meşgulatını tertipli kanat yaydırı vatkan çoğun tüptiki kombayılar mol usul menzirsini namayan kılgan idi. Bugünkü gülün vatkan yazı kentlerge nezaret sahipimizi köpçilikke Olcun ayısının organik kök beşi toğırsız sözler birimiz.
1: Olcun ayısı ili deryası vadısıdaki yazı ilgilik çoğun ayısı bulu süpüte bilen yakınki yıllardan buyan mevkani yerlik yazı ilgilik baylıqı evzellikige koyup zamanevi ilaşkan yazı ilgilik başlamçı karhanalarını delcayda celip kılıp küşünü merkezleştirip kökbaş özgeçik kespini küçeytip ölçemleşken teyrikçilik, inçkileşken pişiklaş, markılaşkan ticaret arkalık en-enevi yezi ilgilik terakkiyatıdaki kemtüklüklerine doluklap, bütün zencirlik kesipleştirip terakki kıldırış yeni endisini berpa kılıp, nahiye rayonu yezi ilgilikinin tipini özgertip derecesini östürüş. Süpütünü östürüp ünümün aşırışka sicil türtkü buldu.
0: Olcun ayısı özgeçi yezi ilgilikini kesipleştirip terakki kıldırış ihtiyacının için gözlep, Eli Pengpu Elektron Band Teknikisi Çektik Şirketi Şincan Jin Sengmei Yezi İgilik Band Teknikisi Çektik Şirketi Katarlık Ala Süpetlik Zamanevi Yezigilik Karhanlarının Muhabbiyeti Kirgüzüp Ölçemleşken Terikçilik Bazısı Yokur Ölçemlik Apmatlaşkan Pişiklaş Seyhi Berpaklaş Arkılık İlmi Teriş İnçik Pişiklaş Tor ve Tor Sırtının Seytiş Birgevleşken Mükemmel kesip zincir berpa kılıp, en-enevi targa kıyırıkçılık kılış, yerik pişiklaş, marki kemçil buluş tek terakiyat kıyınçılıkını bozup taşladı.
1: Sadık yüzü yesisi tövenki sadık yüzü kentigi caylaşkın, ili Pengpu Elektron Pen Teknikisi Çeklik Şirketinin organik dehkançılık meydanına girginimizde köz yetküsiz konaklıkta maşınlar görüldüp, çoğun tüptiki kombayırlar toxtumayı ötüşüp, organik konak yeğiş meşgulatını kanat yaydırıp atattı.
0: Organik dehkançılık meydanının başlığı Ma Yin Kang mundaq dedi. Terilgü külümümüz 750 mu. Bunun için de organik yepşkak seyir konaklık təkminen 150 mil kilodu. Hazır yığvıl vatkanımız yepşkak serik konak. Etizlikte bütün ceryalı biyologilik aldığını iliştizgirleştirilen fizikilik aldığını iliştizgirleştirilen birleştiriş endiz kullanılıp keserlik aşaret zihnin aldığını iliştizgirleştirilen kanat yaydır oldu. Növetiki üç ehvaldın karganda ermo yerdin 4400 baş konak evalgıl buludu.
1: Evzel terikçilik şaraiti, organik işlep çıkırış ölçemi ve məhsulat təmigi tayinip, yukarı süpüte bilen bazarının itiraf kalışığı erişken kökbaş markisi elektronluk soda süpüsüğa tayinip, bütün memlekette bazar tapdı. Tor ve tor sırtı da tez setilip, bazar təsir küçü ve markinin tonuluş dərəcisi sicil açdı. Mayin kan mundaq dedi. Məhsulatımız tez sürətte yeni peti saklanıp, Vakumluk pişiklanıdı. Yana özümüzden setiş kollektifimiz bolğaçka, kökbaşlarımız 75'den zavutkıca, andın istemalçılarının kolağı yetkici bolğan fütkül, üzüş, setiş ceryanı da hiç

0: qandaq vasitçi sodigarlarının qolidan ötmeydi.
1: Yaşlar İgilik Tikleş Bakış Rayonu'ndaki Şincan Cin Sengmey Yezgilik Pen Tekniksi Çek Şirketi'nin bir şıklay seyhıda tuluk optimatlaşkan üsküller bütün süretlen ayınıp ölçemleşken akmi liniye meskulatı tertiplik kanat yaydırılı vatattı. Karhana organik meskulatının süpet ölçümünü katık saklaş için etizdin tamak üstülgeci bolgan bütün ceryalık meskulat süpetin kontrol kılıç sistemimizi orantıp yığış, tallaş, pişiklaş, uğrap kaçılaş, mikrop sızlandırışının her kaysa halklarını katık baş kurup tizginlep, bütün ceryanda menbenin sürüştürüşünü işe aşırdı. Aran 3 saatli vakit getirdiğin bir bütün yürüyüşleştiriş ceryani hem yeni pit saklaş devrilikini uzartıp, kök başını yeni pit saklaş kıyın buluş, horuşu yukur buluş meselesini hal kılıp, yezgilik mesulatının koşulma kıymetini aşırdı. Hem kök başının pırıkı ve uzukluk temini saklap kaldı.
0: Şincan Cin Sengmey Yezi İgilik Pen Teknik Sıçaklık Şirketi İşlep Çıkırı Seyhanın Müdiri Tan Ji Chi mundaq dedi. Bu yıl mahsulatımız bulturqıdın terikçilik dərgecisini östürüşünü işqa aşırıp, adetki terikçilikdın organik terikçilikki öttük. Hazır organik terikçilik guvahnamısı aldık. Pişiklaş halkısı da mı organik pişiklaş guvahnamısını kolgu geldirip, koş organik etrapnamısıgı erişini işqa aşırdık.
1: Özgeç kesiplerinin coş urup bravajın işi, Nahiye rayonu yezgilik iqtisadının hayatı küçün urgutuplu kalmay, yerlikteki amını yakın etrapta işlep kırımını mokum aşırışka tekimi küçülük törtkü bulup, yezgen kesiplerini güllendiriş amının kırımını aşırıp beytişinin kesip asasını müstehkemledi.
0: Qolji nahiyasi mavqani navbatdagi yaxshi kasb taraqqiyot vaziyatiga qo'yib, ko'kvash o'zgacha kasbini sijil cho'nqurlashtirib, sifatni o'stirishga kuchab, zanjirni uzartib, marka yaratib, xos yezi egilik kasb miqdorini uzluksiz zo'raytirdi.
1: Shinjong Jin Sengmey yezi egilik pan texnikasi chek shirkati ishlab chiqarish sexining mudiri Tang Chi mundoq dedi. Növetik planımız boyunca yeniden zavut üyü silip, hazır işlep çıkış iktidarını kengaytip, yeniden birden şiki geçiş işlep çıkış liniyası kırgızımız. Şunun bilen bilen keyinçe yani teyirli uykülümünü kengaytip, umum yol solunu yanıma aşırmakçımız.

0: Cemetlik turalğının faaliyet oranının kölümü 2300 kvadrat metr kilodur. Turaklık temperaturluk su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üyde terligide çınıqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız buludur. Tianşan'daki katlı cemetinin əcemetlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan təvkulada 5-ci evlat öyle bar. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işit dəleksiz. Paydınış nisbiti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipekyüde Çombazar Öycay Çekşirkinin Yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026 650 102 3016. Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan ürümçi Longchang kod sirke Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyyatı boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versal sarayının mənzirsidin örnek ilinğa Tianshan birinci numarlıq turalğısı sirke otdır hal egiz qabətli binalarda əmm ailinin küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde assığınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələyisiz. Əmm adam intildiğan esil oldırıq rayondan öy setüleş köngünüzdik ilək iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yuehao Öycay Çekiş Şirketi'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əsker tutur.
2: Tamakni ilmi buyurutup, sağlam uzuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elavalaylı.
1: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü...
2: Amaq ısırap qılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlayılı. Amaq ısırap qılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
3: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının mev berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısrar kılıçtın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
4: Adaş, yani kançılık mı olmaz?
5: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
4: Ah, öyge az kaldı ya Xotan. Ne oldu?
6: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
4: Ah, ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı köste ya. Balla yakıştı. Hey,
5: dikkat kıl!
4: Ayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
5: Bazı da siz işinimi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılap abdomobil heydep burmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
4: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
5: Özünüzden hem ailenizden hayati, bəxtini doğu dikmeydisiniz, katnaş kaydısıya anlık rayı kılın.

0: Qalps beş mahirleri sahibimiz bu ce Qarqaş nayısındaki dehqan Reyhan Yasin'nin lazı üzüşkü kumar bulup qalqalıq hikayesini sözləp birimiz.
1: Köz tüsü barğan sıraya koyu kılışıp, körlünün etiz başlarda lazılar kızardı. Qarqaş nahiye Urçi yezisi Seğizlik kentinin kent ahalısı Reyhan Yasin yana yük taqlarını yığıştırışkı başladı. Bultur bu mezgilde o özü yalğız körlüğü berip lazı üzüp, bir üzüş pesilde 10 000 yuandan artık pul tapkan idi. Bu yıl o eri bilen bille sırtkı çıkıp işlep yanımı köprak pul tepip, turmuşunu teğimi yakşılamakçı buldu.
0: Reyhan bu yıl 30 yaştan aşkan bulup ailesi de işki balısı bar idi. Eri öyde yer terip, dehkancılıkmın arsal vaktlarda uyar bu yerde işleyip işlegeçke kirimi izçil yokur emesiydi. Reyhan Bultur küz kirişi bilen bir yurt dışının korulduğu laz terikçilik bazısı da laz üzgüçlerinin kemçiliki yatak tamakını kapalatki yıkılıp iş hakkını canlıgan laz boyca rastçot kılıp berdiğalıkı. Kolu çakallarının künge netçü yüz yüven tapalaydıgalıkını anladı. O bununla kızıkıp eğer bilen meslekleşkendiğinkin tızımı aldırdı.
1: Reyhan mundaq dedi. Yeni barğa vaxtımda kolum kelmi geçke. Bir gün işlesem bel dümbem ağırıp, kollarım kapırıp ketti. Lekin öydeki balalarını köprak pul tapmasam bulmaydı kallıkını oylap. Öydeki balalarını köprak pul tapmasam bulmaydı kallıkını oylap, çişimle çişlep berdaştık bergen edim. O seher durup keç yattı. Başkalar aram alganlı vaxtı mı, o yanıla etizde aldıraş lazı üzgeçke, üzgen lazısı kündün küngü köpeydi. İşki aydın köperek vakitte o öyünün karsını kaydırıp, bulupluk almay, yani xeyli pul yığalıdı.
0: Reyhan kendi kaydıp gelgendiğinkin sırtı körgen alğalarını ergi sözləp bəri. Şundakla sırkı çıkıp, pul tepişinin paydasını mı bir-birləp hesaplap bəri. Eri dəsləpti şikilendi. Etiz eri kışlarından kılıdgan adamın yokluğunu, özünün sırkı çıksa yaxşı kılalmay kilişidin ən sıraydıqalıqını etdi. Reyhan onunla nesiyet kılıp, yerimizde karab koyuşu adamı teklif pısak buludu. Sırkı çıkıp, iki ay işlesek, öde 20 yıl bekar turganın yakşı, dedi. Reyhan'ın nesiyeti bilen eri ahır makul boldu.
1: Reyhan'ın gözlerden hatır cemlik çıkıp durattı, omundak dedi. Bultur özüm yalğız berip, 10 000 yuandan artık pul tapkan idim. Bu yıl işkimiz billi berip, tırışıp köperek pul tepip gelmekçi. Pul tapkandan kiyin öyümüzni yanımı onşap, balalarının okuş puluğa azıraq pul yeğe valsaq, turmuşumuz ümit küt oludu.
0: Yakın kıyılardın boyan Seğizlik kentideki barğan sırı köp kent ahalısı sırkı çıkıp pul tepişini tallap, işki koluğa tayınıp kirimini aşırıp turmuşunu yakşiledi. Bu yeli köz kirgendin boyan kentdeki nurgun kent ahalısı arka arkadan sırkı çıkış yoluğa atlandı. Bunlardan içindir Reyhan'ı okşaş, ərxotun hemrah bulup belli sırkı çıkıdığarlar mı? Azemez.

Yakında Abdun Rayonluk Yezi İyilikli Yez Nazareti Köyüp Tarmak ile birleşip 2025 yıllık Abdun Rayonluk Yezi İyilikli'ni kesipleştiriş için noktuluk başlamış karakallarının ticaretini küzdüş, ölçeş neticesini ilan kılıp, ticaret süpüti ünümü ala dihkallar bilen alaklaşış, dihkallarını itekleş neticesi körünerlik bulan bir türküm ala süpetlik karakalların oğuşluk halı tuluklap ambarga kirgüzdü. Bunun bilen Şincan'ın yezi iyiliğini kesipleştirip baş kuruş asası gevdi koşuğunu sicil kenayıp yezi kent kesiplerinin yukarı süpetlik terakiyatı için küçlük kuvvet toplandı. Bu katım Abdun Rayon yanından yezi iyiliğini kesipleştirişteki noktalık başlandı karakandın cemi 136'ını bilgitken bulup hazırlıca Abdun Rayon'daki yezi iyiliğini kesipleştirişteki noktalık başlandı karakana 640 yetti. İgilinçte Abdun Rayon yeniden tuluklap bekitken yezi iyilikini kesipleştirişteki noktalık başlamış karhanlarga karta meksus tür boyutu yüleş siyasetini emelileştirgen. Şerke uygun kilidgan karhanlar bir kıtımdılı berildigan mukapat kesip karız üsüm yardım. Tür iltimas kılıçtı mayilleş katarlık karhanlarga nepiyet küzüş tedbirlerden behrmen buludikken. Bu karhanlarının işlep çıkışın kengaytip derecesini öztürüş, yenilik yartıp terakki kılıç tenlerkini ünümlük tüvelletip, başlamış karhanlarının asası kesimini çoğunkurlaştırışı, bazarını kengaytışı, süpetini öztürüp ünümünü aşırışıga küç koşu diken. Yakında avat buğday unu muvaffakiyet kaldı memleket boşu dağılık özgeçi erla yeni yezgilik mensulatları tizimliki kirgizilip avat nayısından devlet derecelik bu etiraf namiga erişken 4. yezi iyilik mensulatı bulup kaldı. Bu Şavşin şehrinin Şincan'ın nişanlık yardım veriş kumandalık ştabının dağılık marka arkalık yezi iyilikini algısıl yetişini sicil küçe itip avat nayısının yezi kentlerinin güllendirişi gibi küç koş kalıqının yeni bir muhim neticisi. Avat nayıya Fatiyan, açlık, yağ, sanayet, soru çek, mesuliyet çirkinin işlep çıkış siyakıda tuluk optimatlaşkan işlep çıkış liniyasının yukarı süratli aynışı bilen Türküm el azıbet buğday onu uğrap kaçılınıp bütün memleketin herkesi cahilirgı toşulu vatattı. Devlet derecelik itirapnami elip gelgen ünümge ergeşip, karhanının zakazı sicil içip, siyak işlep çıkış aldıraş bulup ketti. Şirketin baş müdiri Fınkay mundak tunuşturdu. Elospetik un itirap namına yeş şehirlerini temelgendi zısır yine Cijiyan, Şanghay, Sichuan, Gansu, Sanxi Katarlık ülke şehirlerine sitilu atıdı. Şavşin'nin Şincan'a nişanlık yardım veriş kumandalık ştabı baştan ahri yezgilik mensulatları Marksi itil duruşunu Şincan'ı kesipler arkalık yardım veriştiki muhim tutku kılıp Nahiye rayonunun özgeçi yezgilik mensulatları marka kuruluşunu sistemine algısıl ciddi. 2025 yılı 9. ayda Avat Buğday Unu'nun iltimas kılış hizmeti başlangan dinkin, Şavşin'in Şincan'a nişanlık yardım veriş kumandalık ştabı del vaktada ağırlaşıp, nek meydanda yetekçilik kılıp, iz koğulap heydekçilik kılıp, iltimas kılış hizmeti de egri yolda manmaslık, yukur ünlülük algısızcı tışkı kapalı kıldı. Yine Şincan'a yardım veriş meksus meblağı silip, bunun mesulat süpüti bir hatalikini tek şürüş ölçeş, uzukluk süpütünü bağlaş, bektiş ve üçüncü taraf kesip meslahat veriş mulazımetini noktuluk işletti. Hazır kadar Şavşin'in Şincan'a nişanlık yardım veriş kumandalık ştabının kolunçı da Avat Nayısının Avat Naşker Koguni, Avat Mangu Ürüki, Avat Kozgüşi, Avat Buğday onu katarlık töt mesulatı, memleket boyunca dağınlık özgeçe ala yeni yezgilik mesulatı etrafına muhabbiyatik erişti. 5 mesulatı yeşil yemeklik etraf namısına erişti.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani qançılıq bağımız?
4: Kilayıl dəb qaldı, yani 30 kilometrli qaldı.
5: Bəy, dadısı, nəyirək kəldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kutun. Nim oldu?
5: Nim yiyiniz be? Her az balılağı nim ağaç geldiniz.
3: Nim etsiniz balı yurdu. Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakıştı. Dikkat kıl. Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp abdomobil heydep bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeydisiniz, katnaş kaydısıya anlık rayı kılın.
0: Hürmetlik radyo anlıqıçılı. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Munbet Tuprak Programı'sı boyu canlı dişberdik. Anlığınınla rahmet.

Zımın boşluğu çigirasını inçkileştirip, su, tuprak şaraiti yakşı yerlerini tiyarlığı yer kılıp ayırıp, açlıkını yakşı teriş. Ekologiyesi aciz yantoluklarını orman yeri kılıp ayırıp kogdaş hizmetini yakşı işledi. Asasi fonksiyelik rayon kuruş, devletimizin iktisadi terakkiyatı ve ekologiyelik muhitini kogdaştaki çoğun stratejiyesi bulup, Deslepte asaslıqı ekologiyanı qoğdaşqa əhmiyyət berilib, qısmən caylanın baylıq, muhit bədiligə qarğular çikin aytış, tərtibsiz tərəqqi qulduruş məsələsini həl qılış məqsəd qılındı. Bunun qarta başuji Xi Jinping asasi fonksiyelik rayon strategiyası ekologiyelik muhitini qoğdaşını küçəytişinin ünümlük yolu. Onu qətti təvrənməy, tez yolu koyuş gerek deb enik talep koydu. Partiya 18. kurultuydun bu yan devletnin terakkiyat usulü ve terakkiyat vaziyeti de özgürüş boluşuğu ergişip, asasi fonksiyelik rayonlarının işki mezmuni ve burcu üzlüksüz özgerdi. Dikkatli rayonlarını mas terakki kıldırışka merkezleştiriş şakkı da başucu Xi Jinping monolanı təkitledi. Asasi fonksiyelik rayonlarının bekitilgen ornığı asasen, amılla tertiplik, erkin yötkülüdüğen, asasi fonksiye çeklimisi ünümlük, asasi amıvi mulazimet baraver, baylık muhiti berdaşık bereleydiğen rayonlarını mas terakki kıldırış yeni endizisini küçep berpa kılış gerek. Yukur süpetlik terakkiyatını işka aşırı şakkıda başucu Xi Jinping eni kılıp Mündaq dəb görsətdi. Rayonlarının mas tərəqiyyat strategiyası, rayonlarının zor strategiyası, asasi fonksiyelik rayon strategiyası qatarlıqlarının çoğunqır yuğurluşuğa türtki boluş gerek. Türlük amıllarının muvafıq yötkilişi və yuqır ünümlük toplanışını ilgiri sürüp, dövlət içidiki çoğun aylanışını ravallaşdırış gerek. Partiya 18. kurultuydun bu yan asasi fonksiyelik rayon tüzümü deslepki qedemde ornatılıp, şehirleşken rayon, yezgilik mesulatları köp çıkıdığan rayon, noktalık ekologiya fonksiyelik rayonudun ibaret üç xil fonksiya tipi boyunca, devletimizdeki her bir nahiye rayon derecilik memuri birlik şerait qarab bir xil asasi fonksiyeni üstüge eliş bekitildi. Şunu bilen bir vakitta asasi fonksiyelik rayon strategiyelik endizisi, yana rayon muhim strategiyesi ve yeniçi şehir bazarlaştırış strategiyesini yolga koyuş. Açlık bihaterliki iktidarı ve ekologiya bihaterliki toski iktidarını östürüş devamında üzlüksüz devir bilen tengil girledi. Karhanullah sani 25 manga. Kesipkarla 3 milyon 500 manga. Bütün sahanın yıllık ticaret kırımı tahminen 8 trilyon yuengi yetti. Joyla gayri maddi medeniyet maraslarını qoğdaş ve onun varislik kılışını küçe etiş arkalık tarihi klas kesiplerinin terakkiyatını ilgir sürdü. Ötke yılının ahırgıca memleket bu içe gayri maddi medeniyet marasları dokunu 14.900'ı yetip 300'dün artık patentka. 20 000 xildin artıq nusxığı ige məsulat sistemimiz şəkilləndi. Həm də elektronluq sodu süpsığı tayinib 80 nəçi dövlət və rayonda bazar tapdı. Axbarat ilan qılış yığınıda alaqadar məsul kişi tanışdırıb bundaq dedi. Yeğidin tarqıtılğan tarixi klas kəsiblərinin yuqur süpətlik tərəqqiyatını ilgir sürüş toğrusudiki fikirdə monula tələb qılındı. Cayla kesiplerinin caylış haricisini tüzüşünü tezletip, kesip yirik planının caylışını serhillaştırıp, 2028 yılıca 10 milyard yüellik kölem giyge başlamçı karhanıdın ellikini yetiştirip çıkıp, Cungo'nun 100 danlık istimal mesulatını barlık keltürüşü. 100 milyard yüen derecilik kölem giyge özgeç kesiple topunu berpa kılışı. 2030 yılıca Dünya boyunca aldıngı Katar'da turduğan bir türküm karhana ve dağlık markalarını yetildirip ve şekillendirip,

0: 9. ayının 6. günü saat 17 geçe Şen Yunayesi'deki 200'den artık kölemleşken sanayet karhanısının kayıt iş başlaş nispeti 96.7% yetti. Hazır şu cay bir hatarlıkını aldın korunga koyuştu çıntırıp, karhanılarının işine işlep çıkırışını esliği keltürüşünü puhta tertiplik algı silcidip, karhanılarının üskünülerini tekşürüp remont kılış, zavut rayonudaki latkılarını tazılaş, suda kalgan rayonlarda dezinfeksiye kılış ve yoşurun xayıbını tüzütüşünü kanat yayduruşu gaydakçılık kılıp, apet kuşurgan karhanılarının işlep çıkırışını esliği keltürüşüge delce aydı yardan berip, karhanılarının apetge ziyan uçuraş ehvalini umumüzlük toplap, statistik kılıp, tölen berip kıyınçılıkını hel kılıp, bütün nayiyanın sanayet iqtisadının mukim yürüyüşüge bütün küçü bilen kapalatlık kılmakta. Fujian ülkesi Ningde Fuan şehirde kattık yağmur yığıp, iğir hölçülük apeti yüzbedi. Şu cay 3000'e yakın xatardan apetten kutkuzuş koşonunu teşkillep, yığılıp kalgan suunu çıkırıp etiş. Yollardaki tosalgularını tazılaş, yoşurun xayıbını tekşürüş katarlı hizmetlerini tertiplik kanat yaydırdı. Apet kuşurgan sodigerle, ahalile mu, apettin kiyin özünü kutkuzuşunu teşebbüskarlık bilen kanat yaydırıp, türlük xalq turmuşu kesiplerinin tez esliği kelişigi yardan bedi. Ningde Fuding şehirdeki Taylau Shen, Dianxia katarlık caylarda şalla yetip getip, kesellik ziyandaşlık ehvalı körüldü. Yezgilik teknikleri etizlağı berip, yezgilik teknikisi yetekçilik kılıp, dekkallarının erik östenlerini tazılap, zayi çıkırıp, muhitin esliği keltürüşüge yardımlaştı. Fuding şehirlik yezi igiliki yezi idaresi, yezi kentlerin güllendiriş mulazimet merkezinin müdürü Felyangcı'ya tanıştırıp mındak dedi. Birinciden tekşürüş, ziyanını bekitiş, suğurt şirketi tölen beriş hizmetini yakşı işli dok. İkinciden ülke derecelik yezgilik tarmakları bilen ala kılışıp, yezi igiliki de işini işlep çıkırışını esliki keltürüşke işiltildiğen apettin kutkuzuş meblağını imkan kadar kolgu keltürdük.
1: Stansımız haberi. Amerika Zongtonu'nun alayda eldisi Vitkov 9. ayının 7. günü Munolan'ı bildirdi. Amerika vekiller ömükünün yakında Rusya ve Ukrayna'daki ziyareti mahiyetlik ilgirleşge erişti. Cümleden, keyingi üç taraf söhbetini oralaştırış cahatta ilgirleş boldi. Rusya Zongtonu'nun akbarat katibi Peskov 9. ayının 7. günü Munolan'ı bildirdi. Rusya-Ukrayna meselesi doğrusu da Rusya-Amerika-Ukrayna üç taraf söhbetini kayıtı başlaş mümkünçilikini yok çıkarmaydı. Lekin hazır söhbet vakti ve oranını muzakir kılışka baldurluk kılıdı.
0: Hürmetlik radyo alıcıla, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden diktorları Zümrüt Yasin bilen Abdursul Abdurrahim. Nöbetçi muhariri Abdullah Molla. Nazaretçisi Bahtiyar Turdi.

Hürmetlik radyo alıcılar, emdi dünyaya nazar programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayim. Radyo alıcı dostlar, Amerika armiyası zerbe berişini ahırlaştırgan dinkin, Amerika'nın muavin zontonu Vanis ve Amerika zontonu Trump, İran uruşini soslaştırış toğırsı da işbadı bildirdi. Şikeylen hatta İran'a kartılgan her bir hareketini uruştep ataşını halimidi. Amerika'nın bir tarafından harbiy zarba berişinin derecesini ölçtürüş, yeni bir tarafından uruşunu suslaştırış signalı berişinin ibaret ziddiyetlik tedbirge karta, ehvalın haberdar bir erbab Aksaray yukarı katılmadıklarının endişesini aşkardı. Hürmetlik radyo anlıkçılar, emdi kıtınla programımızın tepsili mezmolarda bolsun. Hürmetlik radyo anlıkçılar, Amerika armiyası bir aydın kiyen 8. ayının ahırda İran'a yeni hücum kıldı. İran derhal kaytırma zarbı verdi. 9. ayının 1. günü Amerika armiyası yeni bir kitim kol silip zarbı beriş kölümünü görünerlik aşırdı. Ama Amerika armiyası zarbı berişini ahırlaştırgandın kiyen Amerika'nın maun zontunu Vanis ve Amerika zontunu Trump 9. ayının 3. 4. külleri İran uruşunu suslaştırış doğrusu da ifade bildirdi. Şikeylen, hatta İran'a kartılgan her bir hareketini uruş tep ataşını halim edi. Amerika'nın bir tereptin her bir zerbe berişinin derecesini östürüş, yeni bir tereptin uruşunu suslaştırış signalı berişinin ibaret ziddiyetlik tedbirge karta, ehvalın haberdar bir erbab Aksaray yukarı katılmadıklarının endişesini aşkarladı. 8. ayının 30. günüden 9. ayının 1. günü geçe Amerika armiyası 3 gün içinde İran'a 2 kıtım hücum kıldı. Lekin 2 kıtımlık zarbı beriş kölümü ve katıklık derecesi de gayet zor perh görüldü. 8. ayının 30. günüdeki aradan bir ay ötkenden kiyen tuncu kıtım İran'a zarbı beriş şerketi de Amerika armiyası özünü erkitimiz çeklik hem del cahidi bol

0: Qadimdin hozirgacha jongoliklar eng qadrlaydigan fazilat olijanoblik.
1: Olijanoblik turmushga singib ketgan harakat mezoni.
0: Olijanoblar samimiy keladi. Ko'ngli ko'kchi keng odamlar olijanoblardir.
1: Olijanoblar yaxshi niyatli kishilardir. Boshqalarga yaxshi niyat bilan muomala qildiganlar olijanoblardir.
0: Ali janabla səmimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydı qalla Ali janabladır.
1: Ali janablanın nəzər dairəsi kəm buludu. Yıraqını körələydi qalla Ali janabladır.
0: Ali janabla ətrafımızdaki ülgü bulalaydı qan adətki kişilədir. Ali janabla qatardı turuş, Ali janablağı toğırlınış, Kemter Ali Canıplad'ın buluş, Cungoluklarının ruhi intilişidir. Küçükine ot yalkını, barmakımızın uçunu illet alaydı. Lavulda küyüvatkan Gülhan, bütün bedenin hargılıkını yoktudu. Bir tamçı su, Kalpıkımızını nem diyeleydi. Örkeşlep ikvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek müzikinini yalgız çalalaydı. Sinfoniye ömükü orulugan müzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

0: yer belgisi orundan öy setibiliş cemiyetinin şerifi. Bir xeyri şer nurgun pulu yaraydıgan xalqara çoğun bazar yenirgi Tianshan restisi'de 514 yürüş yaşametlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çinikş üyde terligide çinikseniz. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulundu. Tianshan'daki katlı cemiyetinin yaşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrli kıçı bolğan pevkulada 5. evlat öyle var. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitdeleysiz. Faydalanış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkanın yeni öyne aldım seçik icazet numarı 2026-650-132-3-16.
1: Bir xeyriş yarımı köpülge yaraydıgan ürümçe Longchen kod sirke Tianshan birinci numarlık turalğısı təbiyyatı boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılıngan ali dərəcilik bağvaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnek ilinğan Tianshan birinci numarlıq turalğısı sirke otdır hal egiz qabətli binalarda əmm ailinin güllikki 270 gradoslu aylanma körüş dairisi var. Derizinizde assığınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələysiz. Əmm adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiviliş köngünüzdü kerek iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yuehao Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyiliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sahibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: Abdunum rayonluk 6-nji halyq doktorxanasy bilen Beijing kökrek keselikleri doktorxanasy birleşip uyuşturgan 2026-njy ýylyň öpki saglamlygy Jiangli hereketi ammavi menfaat boýunça 1-1 tekşiriş paýaliýeti 9-njy aýynyň 7-nji günüden 13-nji günügiçe elip berildi. 40 yaşdan 75 yaşgacha bolgan daim turuşluk ahallarını, kökrek kısmını radiasiya miqdarını töweletip CT'da haqsız tekşürtüş boyunca 1500 haqsız tekşürüş sanı bilen tämilleydi. Hem Beijing, Şinjiang iki jaydaki mutahassislar naq meydanda birlikte haqsız kesel körüşke mas qadamda orunlaştırıldı. Faaliyette dikkat öpke raki ve öpke tüberkülyozunu dastlabki mezgilde bayqaşqa merkezleştirilgen bulup, ala süpetlik davalaş baylıqını hakiki türde ammının işik aldığıca yetküzüş maksat kılıngan. Abdunum rayonluk 6-nji halyq doktorxanasy, Abdunum rayonluk tüberkülyoz kesilinin aldını eliş davalaş tadqiqat orni, Abdunum rayonluk tüberkülyoz kesilini kliniklik davalaş merkezi ve süpet kontrol merkezi bütün Şinjiang boyunca tüberkülyoz kesilini davalaş kutkuzuş, texniki cahattin yardan beriş yöleş ve süpetini kontrol kılış vazifesini üstüge algan. Bu qitimki ammavi menfaat boyunca 1-1 tekşürüşte dal nefes sistemisi keselliklerge diagnoz koyuş davalaş sahasidiki çoŋqur juglanmasyga tayınıp, baldur 1-1 tekşürüş, baldur diagnoz koyuş, baldur davalaş arkalık ahallarının öpkü saglamlık seviyesini östürüşke tırışıdı. 1-1 tekşürüş noktası Ürümçi şehri Tianjin rayonu, Meishin, Sarıyı, Ultrak rayonunun işke aldıda Şinjiang daşuyenin udulda bulup, 40 yaştın 75 yaşkıcı bolgan, 3 ay işçide öpküsini CT'de tekşürtüp bakmagan daim turuşluk ahallar güyüzlengen. Yaman süpetlik ösme ya ki öpkü tüberkülyozi dep iniq diagnoz koyulgan hem de davalanmatkallar. Yakınki 3 ay içide hamıldar buluşka tayarlık kılış planı barlar ya ki balı imitiş mezgilde turvatkan ya ki hamıldar bulgallar. 18 yaştan tövən quramığı yetmigenler. Şundakla 1 yıl içide CT'de tekşürtüş kılgan onun üstüge yaman süpetlik körsetküş nezardın sakıt kılıngallarının katnişi tavsiye kılınmaydı. Şartke uygun kiladgan ahallar hazırdan başlap, Şinjiang Uygur Abdunum rayonluk 6-nji halyq doktorxanasy Weishin mulazimet numarığı dikkat kılıp, kesel körsetüş mulazimetidiki savma kılıp, ikkini 1-1 tekşürüşni aldın kilişini çekip, torda tizimlasy buludu. Faaliyet mezgilide bivasta naq meydanğa berip, pidailar yardamlaşıp bejirip bersimi buludu. Waqt tossula ahırlaşıdı. Abdunum rayonluk 6-nji halyq doktorxanasy partiya komitetining şojesi doktorxananing muavin başlygy Wang Gang mundaq tanıştırdı. 1-1 tekşürüşte AI arqalyq dastlabki 1-1 tekşürüş bilen mutahassislar 4 qitim tekşürüş birleştirilgen endizi qollanyldy. Bütün memleketteki 500'den artık tasvir doktori torda süret gördü. Her bir tasvir köpketim kayta tekşürüşten ötküzüldüğün bulup, otura iğir derecedeki neticege danlık mutahassislar ve köppen kollektif diagnoz koyup, toğırlıkıga hakiki kapalatlı kılıdı. Wang Gang mundaq dedi. Mesela tekşürüp çıkılsa, doktorxana Beijing, Şinjiang iki jaydaki mutahassislar ömükini iz qoğlap tekşürüşke orunlaştırdı. Yeşil yol açıdı. Yana her bir ahalının saglamlık arxivini yaxşı turguzup, diagnoz koyuştan tartıp öyge berip, tekşürüşkice ahırgıcı başqırdı.
1: Аңлаватқаныңна Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
2: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Абдуным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдыны еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқсы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Абдуным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбүз қылайлы.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sayfamızda genci türdeki meyveler uzun ömür görüş genini aktiflaştırdı. Bu rast modige mezmunu sözler birimiz. Tianqin, Miju, Chouju, Shatangju, Limon, Küz kırışı bilen genci türdeki meyveler köple pazarga selinudu. Yakında bir türlük tetkikatı baykılışca genci türdeki meyveler uzun ömür görüş genini aktiflaştırıp azalarının kıyırışını keçiktirdikin. Bir türlük tetkikatta tabi genci türdeki meyvelerde mevcut bulan bir xil birikme çıng pisunun alahide signal okunu aktiflaştırış arkalık cigarının kıyırışını keçiktirdikalıqı içip berilgen. Tetkikatın baykılışca çıng pisu kıyırış bile münasifetlik bulan geninin ifadeliniş özgürüşünü təxminən 23.19% əksigi qaytırıb, yaşanğallardaki cigərinin molekula alahidlikini muvaffaqiyyətlik alda yaş halətki qaytırıb gəlgən. Bunundan ilgirki tədqiqatda limon, putauyu, çıngzı qatarlıq gənci türdeki meyvlər və cüzü urqı bilən meyvi postada məvcud bolğan bir xil təbi birikmə, normilin qirişini keçikdürüşki yerdən berdi, deyilgən. Tämi tatlıq, eti yumuşak genci türdeki meyvelerini köz ve kıştaki çolpan deyişki buludu. O yeşlik bulupla kalmay yana sağlamlık cahetki paydası nahaydı köp. Birinci, hazım kılışka yerden berdi. Genci türdeki meyvelerde yemeklik talası mol. Bulup mu, cinci üçeyinin sağlamlıkını ilgiri sürüp hazım kılışını yakşılap holesterin seviyesini tövellitudu. Onundan başka onun tərkibideki beta-karotin bədəndə vitamin A-ğa aylındıgan bulup, körüş qovdi və teri sağlamlıq üçün intayın mühim. İkinci, yürekni asıraydı. Bir türlük tədqiqatı bayqılışca adatta gənci türdikilər başçılıqıdaki tərkibidə flavon mol bolğan meyvelerini köp yegəndə qan yetişməslikdən bolğan yürek kesilinin payda buluş xəvbini 20%-dən köprək tövələtkil boladıkən. Tadqiqatçılarının bildirişçe genci türdeki meyveler tərkibideki flavon ve vitamin C oksitlenişke karıştırış, arteriya qitiş ve yalluğulnişini tizginleş, kan tomur endoteliyasini qoğdaş, yağ madda almışını yaxşılaş qatarlıq rolu bar ikken. Üçüncü, sekt xavipini tövəllitudu. Bir türlük tədqiqat görüstülüşçe daim tərkibidə flavon türdikler mol bolğan meyvelerini yegende, məsələn, genci türdiki meyvelerini yegende 30% ayalarının sekti bolub qiliş xəvbini tövəllətgil boludikən. Tötüncü, xamışlıq kəybiyyatını pəsəydudu. Bir türlük tədqiqatı bayqılışca genci türdiki meyvelerini daim yegende xamışlıq kesliğe qırptar boluş xəvbini körünərlik tövəllətgil boludikən. Tövende köpçelike okşaş bulmağan türdeki genci meyvelerinin uzuqlıqını tonuşturumuz. Genci en çoğun cemet, yozı, putauyu, çıngzı, genci, cüze, limon qatarlıqlar bu cemetinin azaları hesablanıdı. Köp uçuraydıgan genci türdeki meyvelerinin uzuqlıq kımeti kandaq parıqlanıdı. Birlikte çüşüneyli. Cüzünün hemi yeri göher. Cüzünün öpkini nemdeş, yütelini toxtuş, belğamını boşduş ve susuzluğunu toxtuş rolu var. Eti, posti ve yupırmıqını doğru kılışkı buludu. Gencünün içki tərbideki nipiz postida yemeklik talası ve meyve yelimi bar bulup, tərətini ravallaştırıp, holesterinini tövəllitudu. Cüzü posti kuvvetini tanşaydı. Çınpi kurutup, tayarlanğan cüzü postini körüstüdüğün bulup, kuvvetini tanşap, belğamını boşduş, talını sağlamlaştırıp, iştahanını etiş, hazım kılış yaxşı bulmasını pəsaytiş roluğa iyge. Öl cüzü posti ve çınpiğa nispeten etkanda, kurutup tayarlanğan çınpini işiltiş teximi tavsiye kılınıdı. Kurutulmağan öl cüzü postinin azıraq zähri buluşu mümkün. Uzaq müddet istimal kılış tavsiye kılınmaydı. Cüzü tomiri yipçisi sıkını qaytırdı. Cüzü tomiri belğamını boşdub, tomurlarını açıdı. Belğam duğu tomurlarını tosışkı münasifetlik bir aramlıqını tanşeş roluğu iyge. Süt bezi üsüp kalgan, balyatqın muskul ösmesi bar kişiler əhvalğa qarab istimal kılısı boludu.
Lekin doğru bilen davalaşının ornığa destişke bulmaydı. Cüzü yopurmaqı cigarını rahatlendirdi. Cüzü yopurmaqının cigarını ravallaştırıp, yelini tanşeş rolu bar bulup, süt bezi üsüp kiliş qatarlıq cigarda yel durup kilişten kilip çıkan keserliklerini nahayti yakşı pesayetiş roluğa ige. İşki üçtal, şamalda kuru dolgan cüzü yopurmaqını ilip, çay içimliki kılıp içişki buludu. Çıngızıda mikro elementler köp. Çıngızının kali, mangan miktarı genci türdeki meyveler içinde oldunca katarda durdu. Kali kemcil bolsa adamının zihni küçü acizlap gidiyordu. Mangan elementi süt kislatasının metabolizmga katnışıydı. Eğer adam bedeninde de mangan kemcil bolsa hareketin kiyinki muskullarının sırkırap ağırışını tügetkili bulmaydı. Limon sesk pırakını yoktu bazım kılışka yerden berdi. Limon serik, kızgıs serik, yeşil dep ayrılıdı. Nispeten etkanda rengi uçuk bolğalarının piş derecesi bir kadar yukarı. Kislatalıqımı bir kadar yukarı buluşu mümkün. Korumağı salganda sesk pırakını yoktu, korumının təmini teğimi mezlik kılgıl buludu. Aşkazan kislatasının acırılıp çıkışı köp olgan kişiler amal bar limon suyunu az içişi kerek. Yozı mikropka yalıqı karıştırdı, besimni, şekerni kontrol kılıdı. Bakteriyaya yalıqı karıştırıp, yürek kan tomurlarını koğdaydı. Yozı tərkibideki yopigenin oksitinleşke karıştırış, yalıqı karıştırış, yürek kan tomurlarını koğdaş katarlıq önümü bar. Yozı tərkibideki kuu marin maddesi, putau yov tərkibideki mıhtari tekme mol kan uyuşka, bakteriyaya yalıqa, kan şekerini töveletişke, yukur kan besimga, rak karıştırış katarlıq köpğül biologiyalik aktiplikke ege. Besimni şekerini kontrol kıladı. Yozı yukur kalilik, töven natriylik bulup, yukur kan besim bimarlarının kan besiminin mukumlıqını saklaşkı paydılıq. Yozı birxil töven GI yemeklikke bulup, tərkibide mol yemeklik talası bar. Diyabet kesli bimarları ve kan şekerini kontrol kılışı yakışı bulmağın kişilerinin yeşige maskeledi. Lekin, kobul kılış miktarını kontrol kılışka dikkat kılış. Ziyade yeştin sakılınış gerek. Susuzluğunu basıdı. Ösün tüzep, çırayı güzelleştirdi. Yozının su tərkibi yukarı, vitamin C tərkibi mol bulup, ağızı kurup ısaydıgan, asan sıkı içip gidiyordan kişilerinin yeşige maskeledi. Daim ise karı pigmentinin hasıl buluşunu çekilip, terini tekme akılıdı. Yozu tərkibideki vitamin C yana bedenini gıdıklap, kollagen aksilini acırtıp çıkırdı. Şu arkalık terini çıngıtıp, korukunun aldığını ilip, terini yakşı haletti saklaydı. Tamak sındırıp, harak zehirini kaydırdı. Yozunun tamak sındırış, harak zehirini kaydırış rolu bar. Hamildarlıqının dəslapki məzgildiki ayalarına nisbətən etkanda, yana hamildarlıqtın kusuş inkasını pəsaydıdı. İğirlikini çüşürdü.

Hürmetlik radio anlayıcılar yukarıda, Şincan Radyo Televiziya İstansısının sanat sahnesi programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıb anlığınınla rahmet.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurt dündeki yenilikla. Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde köpçülükke Gulcu Nayas'ın 10 yer bazırı Bulu Kek Hentinin bekar turgan yerden paydalanıp özgeçi bağ ormançılık kespini terakki kıldırganlıkı doğrusu da sözlep birimiz. Küzgi terim mevsimi ayaklaşıp altın küz başlandı. Gulcu Nayas'ın 10 yer bazırı Bulu Kek Hentideki yipek yolu meyvelik beğıda kenketken etiz kırlarda tutaş ketken şanfey taş alması, şinmey köçetleri bük baraksan ösken bulup, sözün kızıl dallık meyvele huddi ekiktek şahlağı hüsün koşup duradı. Kuyaş nuri şah yopurmakla arsızın çüşüp duradı. Bağvalla ormanlıkta etçilik bilen meyve üzüp ayırıp sandoku kaçıla batadı. Meyveler obırt sandıkıga sılık kaçılanıp, etiz başları da mol usul şatlıkıgı tolgan aldıraş menzire namayen bolgan idi.
1: Bulukay kentinin ahalisi Yar Mehmet Ahmet mundaq dedi. İlgiri bu yer ahtaşılınıp, uçup besip ketken idi. Her yıl bunu körüp tüt bulattık. Hazır her günü öyümüz etrapıdıla işleydiğen, yine yaşanğallar balılarının haldın haber alalaydıgan bulduk. Küllerimiz ümit kütoldi. O meyvelik bağda 3 ay işləb, hər ayda 3000 yuandan artıq iş haqqı elib, bir yılda 40000 yuanga yaqın köp kirim qılıdı.
0: Bundaq özgürüş dəl Gulcu nayasının yezilatki bekar turğan yerlərdən faydalanıb, yezi kənd kəsblərini gülləndirişkə küç qoşqanlığının canlıq ifadəsi. Yaqınqı yıllardan buyan Gulcu nayası Şinjan sırtıdan kelgen sodigarlarını özgeçi bağ ormançılık terikçilikini taraqqi kıldırışkı pahal jalıp kılıp, karxana kent kollektifi bilen dikkalla birleştirilgen endizini kolunup, bekar turgan yerini canlandırdı. Cocanlık bir sodigar 10 yer bazarı Bulu Kek kentinin evzel su, tuprak, ölçemleşken özgeçi meyvelik bağ berpa kıldı. Bununun ilgiri bu yer uzak müddet bekar turgaçka hiç ölçemleşken özgeçi meyvelik bağ berpa kıldı. Bununun ilgiri bu yer uzak müddet bekar turgaçka hiç kandak paydı yaratılmagan idi. Bugünkü künde kent kollektifi her yili mukim icarı kirimige erişip bekar turgan baylıktan önümlük paydalandı. Meyvelik bağdın mol usul eliş yine kent ahallarıga öyünün etrafıda da işleş porusti elip geldi. Meyve yığış pesli mezgelide, bakka etraftaki kent ahallarının 70 neçe kişinin kubul kılıp, künüge 120 yen şakı berip, usul yığış avat mezgelide her bir adamın aylık kirimini 3000 yenden aşırdı. Şanfey taş alması, çoğun gilas, şinmey katarlık, özgeçi meyvelerinin süpüdüge inçkileştirilgen başkuruş perviş kılış arkalık kapalı kılındı. 10 yer bazırı yipek yolu meyvelik beğinin mesulü Şühey tonuşturup bundak dedi. İli deryası varısı da künleri yeterlik. Keçi bilen kündüzün temperatura perkı çombul kaçka, meyvelerinin rengi yakşı, hen terkebi yukarı, saklaş, toşuşkı çıdamlı. Şinjan sırtıdaki bazarlarda bir kadar küçlük rakabet küçük ege. Bu yıl fakat şanfi taş alması, çong gilas, şinmeydin ibaret 3 türlük meyve dilla 300...
2: 5 dairesi var. Derizinizde assığınızla Tianshan bağ orman manzarasını köreleksiz. Hem adam intildiğen esil oltırak rayondan öy seytüleş, köğününüzdeki rekiştir. Kızık liniye telefon numarı 0991-556-4-9. 0991-556-4-9. Şinjan Yuehao öycay çekişirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125. Yer belgesi orundan öy seytüleş, cemetmen şerbi. Bir Şehir Nurgun Pulu yaraydıgan Xalqara Çoğ Bazar yenirge Tianshan restisida 514 yürü şaşamatlik turalğının faaliyet orundan kölümü 2300 kvadrat metr kilodu. Turaqlıq temperaturlıq su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üyde tərlikide çınıqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız buludu. Tianshan'daki katlı cəmiyetinin şaşamatlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan təvkulada 5-ci evlat öyle bak. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlı kılıp işildi alaysız. Paydınış nisbiti yukarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan Yipek Yolu Çoğ Bazar Öycay Çekişirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-0-16.
0: Uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
3: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip, sınaqlarğı baş eğmey, teğimu çolalınıp, rangdar yögümü rəsim kəbi, mənəvi məkanımızı obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
0: Ən-ənəvi ür-adət çoğunqır yıldız tartıb, ravajlınıb, əvladmı əvlad davamlaşıb, rəngdar yipək kəbi milyonluğan Cunhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
4: Vətən, mənim ailəm.

Yükselen Vatan Şincan. Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde Cemisar, devlet dercilik kurukluk, Fatsiyalik Slantis Meyi Ülgü Körüstüş rayonu texniki ötkülgü hücum kıldı degen temide toktulumuz. Başküzde Şincan'da asmandaki bulutla çeksiz çöl bayavanının üstüde leylep yürettik.

0: Ol ufukka tutuşup ketken idi. Tok yet gözüş tömür munarı ufuk sızgıda cimcit kat götürüp durattı. Karamakka addi körünüğün bu çöllüktün içkerisige ciddi bösüş hasıl kılışkı tekişlik energiye baylıkı çonkuru yoşurunun anıydı. Cimisar devlet tercilik kurukluk fatsiyelik slantesmeyi ülgür ayını da evlat mı evlat nefet pen tatkikat hadımları çöllükte çığın turup birinci sertte çonkuru yıldız tartıp teknikide ötkelge sicil hücum kılış arkalık çonkuru katlamının nefet tabii gaz eliş kıyım buluş meselesini hel kıldı.
1: Sanca Oblastı'nın Cimsar nahiyesi'ye caylaşkan 2019 yılı 12. ayda resmi kurulgan. Jongo'daki bu tuncu devlet dereceli kurukluk, Fatsiyelik Silantismeyi Ülgür ayonunun kölümü 1278 kvadrat kilometr bulup, baylık miktarının 1 milyar tonnadan eşi mülcerlengen. Mol baylık zapsı bulguğunu bilen, içinin kıyılık derecesi mi intayın yukarı idi. Cimsar, Silantismeyi tipik Arlaşma tüptüge Slantis meyğı təvəb bulup, yer astı zapas katlımı mürəkkəb, yer astı xuddi sırlıq orduğu oxşaydı. Nefit katlımının oturç kümülüş çoğunqırlıqı 4000 metrgi yıqın. Əla süpətlik nefit katlımının qilılıqı en tayin nepiz bulup, yer astıdıge 4 kilometr çoğunqırlıqtıge nepiz katlamlıq taş katlımıdın dəl cayda nefit izdigenge baravar bulup, təbi qizişinin qiyılıq dərəcisi en tayin yuqri.
0: Merkez karxanasının emgek namunusi, Jiching neftki meşgulat rayonu partiya komitetinin azası, baş geolog Chen Yiwei tanıştırıp bunda dedi. Bu katlı kıyınçlıktan geniş üçün kollektif bilen birlikte 10 neçi yılını bir gündek ötküzüp, işlep çıkırışının birinci sepede yıldız tartıp, geologiyelik kanuniyetin paydalanıp, ahırda Slantes meyinin ala süpetlik neft katlamını inçki parklandırıştın ibaret dünyavi kıyın meselini hel kıldık. Növette, tür teknikide ötkelgü hücum kılış ahırkı küçeş baskıçıgı kirdi. 8. ayının 30. günü GWH 93. rettiki 14. kuduk 4342 metr çoğunqırlıqtı burgulanıp rayon içindeki Slantis meyi eliş üçün kuduk burgulaş çoğunqırlıqı rekordi yenilenip keyinki kölemleştirip elişka puhtı asas serindi. Nefit katlamının otturucu çoğunqırlıqı 4000 metr bulup 440 kavet binanın egizlikigi baraber kelidi. Ala süpetlik nefit katlamının kelilik aran 1 metrden aşıdı. Yer astı sırlık ordusunun dəl cadı kesip ötüşte iniklik dərisi koyulduğun tələb intayın yukarı.
1: Chen Yiwei mundaq dedi. Yer dəvrəş, quduq ölçəş texnikisiga birləşdirib yukarı iniklikdiki model bərpa qılıb, neft qatlımının yer astı qatlımının tarqılış təpsilatını inik gördük. Tuncu bolup icat kılınğan nepiz, neft katlımı da yetekleş teknikisini kullanıp, burgu beşinin yer astıdaki 4000 metrden artuq, çoğunqırlıqtaki 1 metrden artuq kililiqtaki neft katlımıdan dalca ayda ötüşüge kumandalı kıldıq. Bu, xalqaradaki bir tərəplimi qarashni buzup taşlaplı kalmay, teximi muhimi, Jongo'nun kuruqluq fatsiyalik Slantismeyi sahasıdaki nəzariya və teknikisinin dünyanın aldıngı qatarıqı ötkəlikini ispatlap, keyinke kölemleştürüp etişni, şenşlik teknik tırkı bilen təminledi.
0: Kollektif işlep çıkırış, okutuş, tətqiqatı maslaşıp yenilik yarışış mekanizmi arqılıq, çoğunqır katlamlıq Slantis meyini çarlaş etiştiki köptürlük teknikilik boğumu haletini yendi. Neftçiler yıl boyu çöllükte turup, şamal ve atlatının təsirge uçurusu mu, lekin köplügen çarlaş kuduklarının oğuşluk burgulanğalıqını, arka arkadan bösüş hasıl kılınğalıqını görüp, tartkan barlıq çapalarının ərziydiğalıqını eskilişti. Bu bir top neftçiler çöllüktün içkirisi de üntinsiz çığın turup, teknikide bösüş hasıl kılış arkalık, devletin energiye bir xatarlıkıge yeni kuvvet koşup, yaşlık bahari ve kan tarı arkalık yeni devredeki neftçilerin mesuliyetini püttü.
2: İh anı vatan! Siz merdanı çıllab, tank kuyaşını, seher cimcitliğini oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar büyük Cunhua, bizden бәқтлік

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalning gürüşke aylanishiga 2400 saat. Buğday mayısining ünüp dan tutup unga aylanishiga 5760 saat. Şoklu mayısining meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışiga 8760 saat ketadi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En enevi örf adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radio anglıguçlar, bu sahifimizde Muri nahiyesindeki Kazak milleti keşfçilikinin varisi Seker Kusan bilen tanışımız. O okutucu emez, lekin 2800'den artık dehqan çarovçının kalbindeki beyiş yardımcısı. O loban emez, lekin bir tal yığını bir yip bilen yıllık mahsulot kıymeti neçi milyon yenge yetedigan keşfçilik karxanasını berpa kıldı. Onun ismi Seker Kusan. Sanji oblasti Mori nahiyasidagi Qozoq milleti kashchilik hunar san'ati g'ayri moddiy ma'naviyat mirosining vakillik varisi.
1: Kashchilik sizning keyingi pul tepish hunaringiz bo'lib qoladi. O'g'inishni davomlashtiring, deydi. Bir kashchilik sizning keyingi pul tepish hunaringiz bo'lib qoladi. O'g'inishni davomlashtiring, deydi. 1990-yilning 16 yoshlik Seker Kusan puxta kashchilik asosiga tayinib

0: Morina Hiyalik Yung Tokumchilik Zavutiga imtihan berip ötüp keştiçi boldi. 2000-nji ýyly Sekir Kusan 200 000 ýuan pulny elip ýurdy Morina Hiyasiga gaýtyp, şu jaýdaky aýallarga keştiçilikni ögetdi hemde mahsulat satyp aldy. Sekir Kusan mundaq dedi. Bir adam beýisa beýgan hesaplanmaýdy. Yurtumdaky aç sanlarını ortak beýitdiş meniň arzuyum. Sekir Kusan kesbi maharet terbiyeleş mektibi içip, kıskağına bir neçe yılda keştikçilik, aşbazlik, piçiş, katarlıq kesbi teknik ixtisaslıklarının 300'den köprekini yetiştirdi.
1: İgilik tikleş yolu ancı oğuşluk bulmadı. Dəslapta Sekir Kusan özü toy kılganda anısı bilen momisi onunla bergen kızmeli rəxtidin cilidki kesip, cilidkige nəpis nəqişlerini keştilip, çaruşlarının öylergi kırıp tavsiye kılıp sattı. Bir jiletkinin 700 yen pul tapkan Sekir Kusan yoldışı bilen her günü bu pullanı çıkırıp kuşarlıqının bir kanç katım sanaydı. Keyin Sekir Kusan işlep çıkırış kölümünü kengaytış üçün yoldışı bilen üyünü setev edip Altay vilayetinin Köktokay nahiyası da zavut kurup her millet ayarlarını yetekleb millik heşti mesulatlarını tikti. 2017 yılı Sekir Kusan yurti Jusandı kentide Kazak milletinin kolda yasalgan en-envi tabii yeşil sopun pişiklaş bazısı kurup, arxiv turguzup kartı becerilgen 23 namrat doposunu kobul kılıp işe orlaştırıp, kişi 5 yıllık kırımını 20 milyonga yetküzdi. Gene nahiyedeki 8 gezi bazarda pişiklaş noktasını köpeytip tesis kılıp, 1400'ün artık dihkan çarvışını yakın etrafta işe oruluşuş pürüstü bilen temmeldi. Kent ahalisi Sadık tesirlenip bundak dedi. Kusan hayatımdaki yölençüküm, çoğunla ve balılanın halinin haber algaç öyümünün etrafıda da işlep kırım kılalaydı kalıkımını oylapma bakmağın edim. Hazır turmuşumuz yakşı bulup geldi.
0: Sekir Kusan yenlik yaratışını ezelden toxtıp koymadı. O Kazak milletinin keştikçilik yenli usulü bilen Sucau keştisini yuğurup, Mori haslıqı ige keşti eserlerini yaratıp, toğraqlıqtın ilham elip, keşti məsulatlarını ailede emeli işiltiştürüdün, medeniyet icadiyet məsulatı türüge qarab tərəqi qıldırdı. O yana kollektivni yetekləb Kazaklarının qadimki usulda qolda işlengen sopullarının sırtkı şekli, Pırıqı qatarlıq cahətlerde dərəcəsini östürüp özgərtib, bazar ihtiyacı maslaştırdı. Bugünkü gündə şirket Morina Hiyasi Qazaq milleti keşticilik mədəniyyət kəsib bağıtısıqma kallaşdı. Şirketinin zamanvi keşti işləb çıxırış liniyasıdın 5-i bar. Yılda 30 mağdan artıq məsulat işləb çıxırıp, məsulatlarını Özbekistan, Türkiyə qatarlıq dövlətlərgi satıdı. Milli keşticilik məxsus temiliq tərbiyyələş kursudun 58 karar içip 240 keşticilik tayancısını terbiyeledi. Nahiye boyuca 6000'dan artık her millet ayal keşticilikini kesip kılıp, mutlak köpüncisi devlet kesbi maharetini bahalaş, merkezi tarqatkan guvahnamigi erişti.
1: Bir yığına bir yip bilen bir iş yolu tapdı. Bir niyet bir maksatta milletle iştifaklı hissiyatını yetküzdü. Sekir Kusan 20 neçe yıl çığın durup bir tal yığınının kançılığan kişinin ümidini tutaştıralaydı kalıqını, bir yıpının kançılığan ıllıklıkını yetküzeleydi kalıqını ispatladı.
2: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşını. Seher cimcitikini oyuqatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.
1: Hürmetli radyo anlıgıcılar, emdi Atınım rayonundaki 16 şehrinin havaraydı məlumatı anlatımız. Ürümçide hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 18-28 Celsius'a kadar düşüyor. 4-5 bal şamal.

0: 2026 yıl 9 ayda Şincan'ın her kaysı caylardaki sot mekemeleri halk turmuşu delolarını maksus icra kılış hareketini merkezlik başlap, dikkatini şakki, kara şakki, bek şakki, katna şadisi tölümü, halkçı karzi katarlık halk turmuşa alakadar delolağı merkezleştirip, kanun yürgüzüş boyunca icra kılışının en ahırkı 1 kilometrini bütün küşbüle ravallaştırıp, Amının kağıt yüzüde davada galiba kılış hukuk menfaatini hakiki türdeki emeli mal mülük hukuk menfaatiga aylandırdı. Halk turmuşuğa çetiladigan icra kılış deloları adetteki amının canı can menfaatiga münasibetlik. Nurgun deloları işlemçilerinin şakki, yaşanganlığa karış harajeti, aile turmuş toluklumusuğa çetiladigan bulup, amının asasi turmuş kapalatiga bivasta tesir görüstüdü. Bu kıtımkı mahsus harekette halk turmuşini aldıngı orınğı koyuş prinsipi de çın turulup, halk turmuşuğa çetaladığan törlük delolağa karata aldın delo eçiş, aldın icra kılış, aldın nakhlaştırış, yeşil icra kılış yolu eçiladı.
1: İcraçı kadır sakçıla seherde icra kılış, hizmet vaxtının sırtıda icra kılış, şik aldığı berip tekşürüş katarlıq şekillerinin kolunup, icra kıldırılgıçının mal mülük yip uçini dəl caydı tepip, peçetleş, toğunutuş, tutup kılıp, hesabıgı yötkep beriş katarlıq icra kılış tedbirlerini kanun boyu kanat yaydırıp, yaman gərəzde nesi kaldırış, mal mülükünü yoşuruş, hükümlü ada kılışını rət kılıştak ləvzide turmaslıq kılmışlarına katlıq zərbi verildi. Kısmen icra kıldırılguçla bilen uzak müddet alakalaşkılı bulmaslık, mal mülkünün yötke vetiş katarlık icra kılıçdaki kıyın meslelagi karıta, sot mehkemeleri gün en mehalle, gezi bazar asasi katlam küşleri bilen birleş hareketlenip, icra kılıç birikme küşü şekillendirildi. Şunun bilen bilen sot mehkemesi kanun bilen davulini yuguruş, kanunni ıllık icra kılıçta çıngıtırıp, hakikaten turmuşta kıyınçlığı bar icra kıldırılguçlağı karata, kanun boyunca canlık icra kılıç şeklini kolunup, kanunu çüşendirip davuluyu sözleş, ziddiyetini muressa kılıç hizmetini yakşı işlep, addi, mekanikilik kanun icra kılıç keltürüp çıkardığan yeni macraladın saklanıldı. İcra kılıç cahide bolgan dilo pulini, icra kılıçını ıltımas kılıkçıga birinci vakta toluk tarıktıp berip, amının hukuk menfaatini tez nakhlaştırışıgı kapalatlık kılıdı.
0: Bu kıtımkı mahsus icra kılıç hareketi de uzaktan buyan besilip kalgan bir türküm halık turmuşuğa alakadar icra kılıç besilip kalgan delolar merkezlik hal kılınıp, lazda turmay kanunga hılaplı kılıç kılmışları küşlük çöçtülüp, kanun yürgüzüşünün amivi şençilikliki ünümlük koğdılıp, kanunçılık küçü arkılık her millet amının halık turmuşu bəxt saadeti koğduludu. Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticekte monolanı əsker tutur.
3: Tamak ne ilmi buyrutup, sağlam uzuqlana ili. Tamakni pakiz yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup

0: şemeçlik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp söz hareketimizde ülgü olaylı.
1: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcam kartiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat, buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat, şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat, kalı güçünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat getirdi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
0: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvci aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ıxcam kvartiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılı, bu sahipimizde məlum əşya obrut şirkti, qarzı tügemegen əhvalda tuydurmay tizimden öcülü ötüp, köz boyab kutuluşku uğrundi degen dilo misalını anlayısla.
0: Yakında Ürümçi şehri Saybağ rayonlu Xalıq Sot Məhkimisi bir hesabat eniklaş cevapkarlıqın macerası dilosini sot kılıp ağırlaştırıp, Əşya obrut şirketinin birden bir pay çeki şu ikisini şirketinin barlıq qarzı hem karalı ötüp ketken ösümünü toluq töləş cevapkarlıqını üstüge eliş doğrusu da hüküm çıkardı.
1: Məlum ticaretçi bilen əşya obrutu şirketi uzak müddetlik həmkarlıq münasibeti bulup 2022 yılı 13 ayda iki taraf icara toxtami imzalab ticaretçinin meydanını əşya obrutu şirketinin işiltişi icarı bir işi, əşya obrutu şirketinin icara haqqı ve başkuruş haqqını kararladı töleşi, toxtamının müddetinin 3 yıl buluşunu pütüşken, lekin icarı məzgeli de əşya obrutu şirketi uzak müddet icara haqqı ve başkuruş haqqını nesi kaldırgan. Ticaretçi köp kıtım süyülgen bolsa mı, karşı taraf baştın ahır tölemegen. Bu mezgilde şu ikis, hesabatını iniklamay, haktarga uhturuş kılmay, şundakla sırtkı ilan kılmay, şirketini tizimlikten ölçürüp, karız kaytırış mecburiyetinin özünü kaçırışkı urungan.
0: Ticaretçi 2025 yıl 11 ayda Saybağ rayonlu Xalıq Sot Məhkimisi'ye dava kılıp, şu ikisinin karız kaytırış cevapkarlıqını üstüge ilişini talep kıldı. Sotta şu ekiz toxtamının küçü ve qarz sommasına qarata başkaça pikirde boldi. Sot mekemisi sot qilish arqılıq munularını eniqledi. İki tarafının icarı münasibeti haqiqi qanunluq. Əşya obrut şirketinin haqını nesi qaldırış paketi eniq, dalil ispat toluq. Qarz şirket normal ticaret qılıb atqan məzgildə kelib çıqqan bulub, şirketinin qanun boyunca töləşki tegişlik qanunluq qarzgi təvi. Şunun bilen bilen sot mekemisi meydanının şiltilişi çeklimigi uçuraştak emeli ahvalını oylaşıp bir kısım hıracatını muvaffaq tanşap azaytdi.
1: Sot mekemisi mundaq qaradı. Əşya obrut şirketi birli təbii şəxs payçıkı bar çeklik şirketke təvi. Payçık şirketinin birdin bir məbləq salğıçısı. Emeli kontrol qılğıçısı. Şirketinin karzini teki üzümü gelikini inik bilip durup, payçik kasten hesabat inikleş tertipidin ötmeyi, haktarı uhturmayı,

0: Şirketin bir vasıta tizimden öçürgen. Bu inikla tizimlikten öçürüştün paydalanıp, yaman gərəzde qarızdın kaçqallıqı təvə. Cunhua Xalq Cumhuriyetinin şirket kanununun 23. maddesi da mındaq belgilengen. Şirket payçikleri, şirket kanuni ilgisinin müstakil orni ve payçiklerinin çeklik mesuliyetinin kəlis kəlmez paydalanıp, qarızdın keçip, şirket Aktarlarının menfaatiga eğri ziyan yetkizse, şirket qarzida çatma javobgarlikni üstiga elishi kerak. Bunun başka Ali Halk Sot Mahkemesi'nin Cunhua Halk Cumhuriyeti'nin şirket kanununu tatbiqlashga dair bir qancha mesele to'g'risidagi belgelemesi 2-nin 20-chi maddasida mundaq belgilengen. Şirket hisabatını iniklamayı turupla tizimden öçürüş resmiyetini becerip, şirketin hisabatını iniklayalmaslıqını keltürüp çıkargan bolsa, haqdar şeklik mesuliyet şirketinin payçiki, pay çeklik şirketinin müdiri ve peyni kontrol kılgıcı payçiki. Şundaqla şirketin emeli kontrol kılgıcısının şirketin qarzını üzüş cevapkarlıqını üstüge elişini teşebbüs kılsa, Halk Sot Mahkemesi kanun boyunca kol işi gerek. Sot mahkemesi şu ekes şirketning barliq qaldiq qarzi va qarali o'tib ketgan o'simi bo'lib, jami 200 mingdan ortiq to'liq to'lash javobgarligini ustiga elish to'g'risida hukm chiqardi.
1: Nurg'un kishi paychek chiqargan mablag'ining cheki doirasida cheklik mas'uliyatni ustiga oladi. Shirkatning qarzi paychek bilan munosabatsiz deb qaraydi. Lekin bu faqat qonunliq tijorat, qonun bo'yicha hisobot aniqlash, qilib-plashtirib tizimdan o'chirishdek bozordan muntizim chekini sharikitiga qaratilgan. Agar paychek shirkatning qarzi borligini bilib turib, qarzdan o'zini qochirish uchun yomon qarzda tizimdan o'chirsa, hisobot aniqlamasa, aqtarga uqtirmasa, bu shirkatning mustaqil o'rnidan qalaymqan foydalanib, aqtarlarning manfaatiga ziyon yetkazganlik bo'ladi. Bu çağda kanun payçiknin çeklik mesuliyetini qoğdumaydı. Payçik şirket üçün qarz qaytırıdı.
0: Şirketini tizimden öçürüş muqarar hesabdan öçürüş emez. Qarzını kanun boyunca tügütüş, mülükni eniqlaş, ilan çıxırış şirketini tizimden öçürüşünün kanunu belgilengen aldıngı şartı. Umumən hesabatını eniqlamay turup, bivasitə tizimden öçürüp, haqdarının şirketini izdəb cavabkarlıqını sürüştürəl məsliqini keltürüp çıxarğan bolsa, barlıq qarzını payçik, əməli kontrol qılığıcı üstüge alıdı. Qarzını qaytırmay, şirketini tuydurmay tizimden öçürü vəsə, qarzını keçirim qılığılı bolmaylı qalmasın, yana şirketinin qarzını payçikinin şəxsi qarzıga aylandırıp qoyup, paydı ziyanı qaplayalmaydı.
1: Birla tabii şəxs payçik bar şirketning xavf-xatri intayin yuqri. Şirket bilan şəxsning hisobatini çoqum eniq ayrish kerak. Şəxsi şeriksiz birla tabii şəxs payçik bar çeklik şirketke qarata qanunning payçiqi bo'lgan talabi tehimi qattiq. Agar şəxsi mal-mülk bilan şirket mal-mülkining o'zaro mustaqil hisobatning eniq ishkanligini isbotlig'i bo'lmasa, payçik şirketning qarziga qarata chatma javobgarlikni ustiga oladi. Soda işleri ticaretide samimi buluş, vədige əməl qilishqa əhmiyyət beriş gerek. Qanundiki yurçuqdan paydalanıp, yaman qarazda qarzdan qatsa, pulni toluq qaytırıplı qalmay, yana qarali ötüp ketken ösüm kelip çıxıp, dava tənarxini üstüge aladı. Qılmışı eğir bolğalları yana ləvzda turmaslıq, yuqarı istimalini çekleş dairsigi kırgızılıp, münasib qanun cazasını üstüge aladı.
0: Programının torda hem Türkiye buluş məxsus rayonu içildi. Eğer sizden bu məsləhət soraydığın kanun məsləriniz bulsa, Slushiting abonuçlar terminalini çürüp, programında hem Türkiye bulup söz kaldırsınız buludu. Programının texmi köp esil məzmulları Slushiting abonuçlar terminalıda.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: 唱五家腔，和谐的歌声传四方，我要永远歌唱大美新疆。
1: Konfuyen şirketinin 23 yıllık alkışlık mahsulatı Fopinzi hem yemeklik hem doğru kılındıgan Fopinzi, Mugua, Su Leylisi Uruki. Alkat, şaka kul katarlıklarını ilmi usulde biriktirip, hücayrı devarını parçalap saplaştırış tekniksi arkalık, ösümlükünün hücayrı devarı parçalanıp, arlaş madalar çıkırvetilip, akitip ozuklu koyulurulup, tabiyeti metodillaştırılıp işlep çıkarılgan. Konfuyen şirketi 23 yılın buyan doğruluk ösümlük arkalık beden kudatlaştı çantırıp, tabi doğruluk ösümlükteki ozuklu saklap kılıp, Veychankan, Fopinzi, Jin Mugin katarlık yakşı mahsulatlarını işlep çıkardı. Beijing Dongfang Beili Ozuqlyk Tadqiqat Orunun Goshu Zijin Ningzhi Anji Qatarlyk Yurishik Mahsulotlari Xeridalarning E'tirof qilishiga erishdi. Xush xabar.

0: qonunchil shahar barpo qilib tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde Atuş şehirde 11 bütün %17 mu devlet orman yeri ziyan uçurdu. 6 kişi Gun'an organı tarafından tekşürüp bir taraf kılındı degen mezbunu anlayısla. 2026 yılı Şinjan Gun'an organının altın kalkan tenç amallıkını koğdaş yaz pesilik herkete kanat yaydırılgandan bu yan Atuş şehirlik Gun'an idaresi muhit baylıqı ve yemeklik doğru cinayetini tahkiklaş çoğun atırtı orman yerinin işiltiliş oranını kanunsuz buzuş, öz beşimçilik bilen özgerti ve tiş katarlık ekologiyelik muhitki buzgunçilik kılıçtak kanunu hılap kılmışlığa kattık zerbi bədi. 8-ci ayının 10-ci günüdün 20-ci günü gücü bolğan mezgilde orman yerinin işiltiliş oranını öz beşimçilik bilen özgertebetiş, orman yerini öz beşimçilik bilen buzuş dilosudun altını tekşürüp bir taraf kıldı. 2XX Katarlı kanunu kılıp 6 hareket ilgisini tekşürüp tuttu.
0: Tekşürüş arkalık 6 dilogu çetişlik kişinin hemisi Şu caydaki kent ahalar bulup, hiç kandak orman yerini tekşürüp tasdiqlaş resmiyetini bejirmegen ahvalda devlet orman yerini öz beşimçilik bilen veyran kılgan. Orman yerinin işiltiliş oranını öz beşimçilik

0: Hürmetlik radyo anlayıcıları. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mümbet Tıprak programısını anlayışlarına karşı alımız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıdınki programımızda tüvendeki mezmurlarda anlayış birimiz.
1: Küllünü vatkan yezgentlerine nazar sahibimizde, Gülce Nahiyyesi organik kökvaştın, hoşallanarlık mol hosul aldı. Ekim miktarı paydığa aylanıp, İgislikteki küçük kentinin 5 yolunu açtı, degen mezmurlar diktinlerdi buludu.
0: Kaltız 5 mahirleri sahibimizde Karkaş Nahiyyesi'ndeki dehkan Reyhan Yasin lazı üzüşkü humar bulup kaldı degen mezmur diktinlerdi buludu.
1: Yezi ilgiliki yeza dehkallarga alakadar uçurlar sahibimizde, Abdonum rayonda yezi ilgilikini kesipleştiriştiki noktalık başlamçı karxana 647 katarlık uçurlarını anlattımız.
0: Radyo anı uçurlar. Programımız Sincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku Sılışlı Tiyin Abonçılar Terminal'da mazgadamda anlatıldı hem de her vakit kaydırıp anlayıp oludu. Hem de deyiktiğinle programımızın tepsiliği mezmunları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

Radyo'nun uçuna. Hazır del kök baştın mol husul ilk bazarı silinmeğen aş kuşluk mezgil. Olcun ayı sadık yüzü yesinin tüvenki sadık

0: Yüzü kendilik organik konak dehkancılık meydanda konaklarının öz ehvalı kişinin kuşalı kalattı. Deni tok, yepşkak seyir konak şehrigi patmay kalgan bulup, etizlikte toktumay ötüşüp, yigiş meskulatını tertipli kanat yaydırıp atkan çoğun tiptiki kombayılar mol olsun menzirsini namayan kılgan idi. Bugünkü gülün uatkan yüzü kentlerge nezaret sahipimizi köpçülükke Golcan ayısının organik kök beş toğırsız sözlep birimiz.
1: Golcan ahiyyesi ili deryası vadisidiki yezi igilik çoğun ahiyyesi bulu süpüte bilen yıkınki yıllardan buyan mevkani yerlik yezi igilik baylık evzellikige koyup zamanevi ilaşkan yezi igilik başlamçı karhanalarını delcayda celip kılıp küşni merkezleştirip kökbaş özgeçik kespini küçeytip ölçemleşken terikçilik İnçkileşken pişiklaş, markılaşkan ticaret arkalık en-enevi yezi iyilik terakkiyatıdaki kemtüklüklerine doluklap, bütün zencirlik kesipleştirip terakki kıldırış yeni endisini berpa kılıp, nahiye rayonu yezi iyilikinin tipini özgertip deriydisini östürüş. Süpütünü östürüp ünümün aşırışka sicil türtkü buldu.
0: Golcun ayesi özgeçi yezi iyilikini kesipleştirip terakki kıldırış ihtiyacının için gözlep, Eli Pengpu Elektron Band Teknikisi Çektik Şirketi Şinjan Jin Sengmei Yezi İgilik Band Teknikisi Çektik Şirketi Katarlık Ala Süpetlik Zamanevi Yezigilik Karhanlarının Muhabbiyeti Kirgüzüp Ölçemleşken Terikçilik Bazısı Yokur Ölçemlik Apmatlaşkan Pişiklaş Seyhi Berpaklaş Arkılık İlmi Teriş İnçik Pişiklaş Tor ve Tor Sırtının Seytiş Birgevleşken Mükemmel kesip zincir berpa kılıp, en-enevi targa kıyırıkçılık kılış, yirik pişiklaş, marki kemçil buluştek terakiyat kıyınçılıkını bozup taşladı.
1: Sadık Yüzü Yesisi Tövenki Sadık Yüzü Kentigi Ceylaşkın, İli Pengpu Elektron Pen Teknikisi Çeklik Şirketinin organik dehkançılık meydanına girginimizde köz yetküsiz konaklıkta maşınlar görüldüp, çoğun tüptiki kombayırlar toktuk şaraiti, organik işlep çıkırış ölçemi ve mahsulat təmigi tayinip, yukarı süpüte bilen bazarının itirap kalışıgı erişken kökbaş markisi elektronluk soda süpüsüğa tayinip, bütün memlekette bazar tapdı. Tor ve tor sırtı da tez setilip, Bazar təsir küçü və markının tonuluş dərəcəsi sicil açdı. Mayin Kang mundaq dedi. Məhsulatımız tez sürətdə yeni peti saqlanıb, vakumluq pişiklanıdı. Yəni, özümüzdən setiş kollektibimiz bolğaçqa, kökbaşlarımız 75-dən zavudqıca, andın istemalçılarının qoluğu yetkici bolğan fütkül, üzüş, setiş jəriyanıda heç qandaq vasitçi sodigərlərinin qoludun ötməydi.
0: Yaşlar İgilik Tikleş Bakçı rayonundaki Şinjan Jin Sengmei Yezgilik Pen Teknikisi Çekki Şirketinin Pişiklay Seyhi'da Tuluk Aptomatlaşkan Üsküller Bütün Süretlen Aylınıp Ölçemleşken Akmi Liniye Meskulatı Tertiplik Kanat Yaydırılı Vatattı. Karhana Organik Meskulatının Süpet Ölçümünü Katık Saklaş Üçün Etizdin Tamak Üstülgeçi Bolgan Bütün Ceryalık Meskulat Süpetini Kontrol Kılıç Sistemiz Orundup Yigiş, Tallaş, Pişiklaş, orap kaçılaş, mikrop sızlandırış.
1: Cinsenmeyi Yezi İgilik Pen Teknikisi Çeklik Şirketi İşlep Çıkırı Seyhanın Modiri Tanji Çi Mundaq dedi. Bu yıl məhsulatımız Bulturqıdın terikçilik dəriyecisini östürüşünü işqa aşırıp, adetki terikçilikdın organik terikçilikki öttük. Hazır organik terikçilik kuvaqnamısı aldık. Pişiklaş alqısıdımı organik pişiklaş guaq namısını qolğı keltürüp, qoş organik etrap namısıgı erişini işqa aşırdıq.
0: Özgüç kəsiplərinin coş urup bravajının işi, nahiye rayonu yezgilik iqtisadının hayatı küçünü urgutup da kalmay, yerlikdiki amının yıqın etrapta işləp kırımını moqum aşırışıqa texmi küşlük törtkü bolub,

0: ئۆزگەرتىپ، كۆپچىلىكنى يېزا كەنت ساياھىتىنى تەرەققىي قىلدۇرۇشقا ئىلھاملاندۇردى. زۆھرە قۇربان ئەڭ بۇرۇن ئاۋاز قوشقان دېھقان ئائىلىسى بولۇپ، ئۇ ئائىلىسىنىڭ ھويلىسىنى ئائىلىۋى مېھمانخانا قىلىپ قۇرۇپ چىقتى. زۆھرە تونۇشتۇرۇپ، تىجارەت باشلىغان دەسلەپكى 3 يىلدا ساياھەتچىلەر كۆپ كەلگەچكە ئائىلىۋى مېھمانخانامنىڭ يىللىق كىرىمىلا 12,000 يۈەندىن ئاشتى، دېدى. Onun ailevi mehmanxanasının hoylısında gülgi...
1: Yani üç ayrım xanı təsis qılınğan bulub, birli vaqtı 70 adam tamaqını alaydı. Sahib Cemal Qağlıq Nayısının alaydan aşbəs təklif qılğan bulub, Tacik milletinin özgeci məzlik tamlarını asas qıldı. Özü baqqan 300 qoy arqılıq aşqanı yeni yemək materialları bilən təminləşini kapalat qeyi qıldı. Ticaret başlayan 13 gündə aşqanının günlük otturuş ticaret sonması 1000 yuandan aşdı.
0: Sahib Cemal mundaq dedi. Biz muqim bahalıq yolda meñip ailevi mehmanxana bilen sayahatçılar mənbəsini öz ara tonuşturup kentnin sayahatçılık kəsbini birlikte ravajlandırdıq. Mehmanxanağa kelgen xeridarlar içide sırttan kelgen sayahatçılar mı? Yana joyimizdiki kent ahalıları hem de liniya boyida işlavatqanlar mı bar?
1: Nurabat kentide sayahatçılık pekat kırımını aşırıştaki yeni yol bulup, tövrük kesip yanılı çarvıçlık hesaplandı. Bütün kentte bir kılvatkan çarva 7851 bulup, bunun içine koydun 7500, kaladın 330'u var. Her yılı yaz pesilde mutlak köp sandaki kala koy 12 kilometre yıraklıktaki yazlık yaylağı yötkülüp, yaylatılıp bir kılıdı. Üçte Qağlıq Nayı'ya Meyşen bakmıcı değil kalır kesbi kooperatifinin mesulü Batur Tohti motosiklet yazlık yaylaktan kayıtıp geldi. Nöbette yaylakta yenen 800'ün art koy var bulup Batur her 3 günde bir kıtım tak çıkıp çarvılarının yaylaş ehvalini çarlap tekşürdü.
0: 2018 yılı Batur başlamçılık bilen kooperatif kurup öz cahidin 11 azğa kubul kıldı. Azalar kala koylarını kooperatifinin avalilik karışığı tapşırıp özleri yük toşadı. Sırtkı çıkıp işledi. Yıl ahırda yana kooperatif taksimlep bergen payda taksimatıdın behrimen buldu. Bu işki hizmetçini otlakta çarvı bir kışkı teklif kılıp, özü köp kısım vaxtını nahiye bazarda setiş yollarını kengaytip, egizlik koylarını tehimu yirak bazarlarga sattı. Batur mundaq dedi.
1: Bultur azalar 200 000 yuan paylığı erişti. Kış gelip temperatura tüvelgende koylarını kentte yürüyüşleştirip korulgan çarı bakmıcılık rayına uyutkep kıştın ötközümüz. Kent partiya yetekisi bakmıcılıkının imkaniyetlik sizil terakiyatıga hakiki türkü buluş için yaz, küzde çarıvı yayıltıp bir kış, kış et yazda yem haçak bir bik tuluklaştak ekologiyelik bakmıcılık endisini yolu koydu. Kent duruşluğu hizmet atırtı ve kent partiyaya çekisi türlerge ayırıp çarı bakmıcılığı transport kesbi kabullar uçur ambarı kurup transport kesbi mulazmet ötüne tesis kılıp igizlik üçkisi markasını bütün güç bilen yarattı.
0: Bugünkü günde Nuru Abad kenti de kent ahalılarının hemisinin kılıdığan işi bar buldu. 15 çigra qoğduğu için çigra birinci sepede çıng turup her günü etdigen keşte İşki qetim çigranı çarlaşını davamlaştırdı. Kent ahalılarının bazıları aile ve mihmahana, yemek içmek ticaret kılsa, bazıları çarva bakmacılığı bilen şuğullandı. Bazıları sırtkı çıkıp işledi. 2025 yılı bütün kenttikilerinin 33 kişi 5 hesap kirimi 26,387 yuan 7,2 pundan doğru gelip, kentinin kollektif iqtisadi kirimi 380,000 yuanga yetti. Növbette kentte 40 netçe aile şahsi avtomobil seti valdi. Muqim Bəxt dəl bu egizlikdiki kentnin bütün memleket boyunca mədəni kent bərpa qilish nişanı qarab puxta qadam bilen ilgirilişinin işençike aylandı.

0: Yer belgesi orundan öy setibiliş cemiyetmen şerbi. Bir geri şer nurgun pulgu yaraydıgan halkıra çoğun pazar yenirgi Tianşan restisi de 514 yürü şeşemetlik turalgunun faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün menzirlik çınıkış üyde terlikide çınıksınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulundu. Tianşan'daki katlı cemiyetmen şeşemetlik turmuşudun behraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan tel kuladışan birinci nuhurluk turalgısırki otkır hal egiz kafet binalarda hem ailenin külliki 270 градуслы айланы көріш дайрысы ба. Терезіңізді ассыңызла Тяньшан бақ орман мәнзірсіні көрәлейсіз. Әмі адам интілдіған есіл олдырақ райондың өй сетуіліш көңіңізді керек іштір. Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9. 0991-556-4-9. Шинжан Гөхау өй жай чәк шеркетінің ең өйін алдын сетіш ижазат номері 2024-650-102-00-125.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstili mədəniyyətinin
3: dastıqanğa çıxırılışına 8760 saat ketidi.
1: Yeməklik israf qılğınınız köp miqdardakı vaqt və əjrinizni israf qılğınınız. Tamaqni muvafiq buyurduq. Azraq yapla tök israf qılışdan saxlanın.
2: Şinjan Radio Televiziya İstansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
4: Daş, yani kançılık bana mıyız?
5: Kilayıl dep kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
6: Vay, dadısı, ne gerek geldiniz?
4: Ha, öyge az kaldı ya, kotan. Ne oldu?

Yakında Abdın Raylık Yezi İyilik Yez Nazareti Köp Tarmak ile birleşip 2025 yıllık Abdın Raylık Yezi İyilikini kesipleştiriş için noktuluk başlamış karakalarının ticaretini küzdüş, ölçeş neticesini ilan kılıp, ticaret süpti önümü ala dehkallar bilen alaklaşış, dehkallarını itekleş neticesi körünerlik bulan bir türküm ala süpetlik karakalarının oğuşluk kaldı tuluklap ambarga kirgüzdü. Bunun bilen Şincan'ın yezi iyilikini kesipleştirip başkuruş asası gevdi koşuğunu sicil keneyip yezi kent kesiplerinin yukur süpetlik terakiyatı için küçlük kuvvet toplandı. Bu katım Abdın Rayon yeniden yezi iyilikini kesipleştirişteki noktalık başlandık arkandın cemi 136'ını bilgitken bulup hazırgıca Abdın Rayon'daki yezi iyilikini kesipleştirişteki noktalık başlandık arkana 640'ı yetti. İgilinçe Abdın Rayon yeniden tuluklap bekitken yezi iyilikini kesipleştirişteki noktalık başlamış karhanlarga karta meksus tür boyutu yüleş siyasetini emelileştirgen. Şerke uygun kilidgan karhanlar bir kıtımdılı berilgan mukapat kesip karız üsüm yardım. Tür iltimas kılıçtı mayilliş katarlık karhanlarga nepiyet küzüş tedbirlerden behrmen buludikken. Bu karxonalarning ishlab chiqarishini kengaytirib, darajasini o'stirish, yangilik yaratib, taraqqiy qilish tannarxini unumlik tuvallatib, boshlamchi karxonalarning asosiy kasbini cho'nqurlashtirish, bozorni kengaytirish, sifatni o'stirib, unumni oshirishga kuch qo'shish ekan. Yakında avat buğday unu muvaffakiyet kaldığı memleket boyunca dağılık özgeçi ala yeni yezgilik mensubatları tizimliki kirgizilip avat nayısından devlet derecelik bu etrafnamiga erişken 4. yezi iyilik mensubatı bulup kaldı. Bu Şavşin şehrinin Şincan'ın nişanlık yardım veriş kumandalık ştabının dağılık marka arkalık yezi iyilikini algısıl yetişini sicil küçe itip avat nayısının yezi kentlerinin güllendirişi küç hoş kalıqının yeni bir muhim neticesi. Avat nayıya Fatihan Aşlık Yağ Sanayet Soru Çek Mesuliyet Çirkinin işlep çıkış siyakıda Tuluk Abdumatlaşkan işlep çıkış liniyasının yukarı süratli aynışı bilen Türküm Türküm Ela Züpetlik Buğday onu uğrap kaçılını bütün memleketinin erkaşı cahilirgı toşulu vatattı. Devlet derecilik itirapnamı elip gelgen ünümge ergeşip Karhan'ın zakazı sicil eşip Sik işlep çıkış aldıraş bulup ketti. Şirketinin baş müdiri Fınkay Mundak tunuşturdu. Ela süpetlik onun itirapnamına yeş şehirlerini temelgendiğin sırt yine Zhejiang, Shanghai, Sichuan, Gansu, Sanxi, Katarlık ülke şehirlerine sitil vatudu.

Şavşin'in Şincan'ın nişanlık yardım veriş kumandalık ştabı baştan ahri yezgilik mesutatları Marksi idil duruşunu Şincan'ı kesipler arkalık yardım verişti ki muhim tutku kılıp Nahiye rayonunun özgeçi yezgilik mesutatları marka kuruluşunu sistemine algısıl ciddi. 2025 yılı 9. ayda Avat Buğday onun iltimas kılış hizmeti başlangan dinkin Şavşin'in Şincan'ın nişanlık yardım veriş

0: Yakında Turpan şehri Pişan nahiyesinin Lükçün basırdaki bağıvençilik meydanı öl üzümünü sırtkı setiş boyunca yolga çıkış murasımı ötküzdü. Şu günü təxminən 7 tonna əla süpətlik oq kişmiş, soğuk zəncirlik əşya oborti arqılıq bevasta Xunan'ga toşulup, bu yıllık Şincan məhsulatlarını Xunan'ga kirgüzüp sırtkı setişinin muqaddimisini başladı. Pişanın əvzəl yorukluq, ısıqlıq şəraiti, meyve eti toq, tatlıqlıq dəriyetisi alahiyeti yuqırı bolğan aq kişmiş üzümünü barlıq kəltürgən. Dəl moşu mol hosul pəsildə bu cay sırtkı setişi yollarını üzlüksiz kengaytip, Şincan Xunan işləp çıqırış setişini udullaşdırışını çoğunqırlaşdırıp, bütün musabirlik, soğuk zəncirlik toşışıqı tayınıp, meyvelerinin yeni buluşuqı kapalatlıq qılıp, Xunan'daki istemalçılarını haqiqi pişan tatlıq təmini tetiş imkaniyetigi ege qaldı. Bu türküm üzümünün Xunan'ga toşulışı hem yezi igilik məhsulatlarının setiliş yollarını kengaytiş,
1: Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançalik vaxt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat kedidu.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdu. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sağlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
4: Adaş, yani kançılık bana məhz?
5: Kiləyli dəb qaldı, yani 30 kilometrli qaldı.
4: Ah, öyge az kaldı ya kotan. Nim oldu?
6: Nim iyiyiniz be? Her az balılağı nim ağaç geldiniz.
4: Ah, nim etsiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı göster ya. Balla yakışı. Hey,
5: dikkat kıl.
4: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü.
7: Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
5: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp abdomobil heydep burmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
7: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
5: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeydisiniz, katnaş kaydısıya anlık rayı kılın.
0: Hürmetlik radyo anlıqıçıla. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Munbet Tuprak Programı'sı boyu canlı dişberdik. Anlığınınla rahmet.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışımız ile Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 8. günü, Seyşembe.
2: Avallı havarayga nezer selip bakaylı. Bugün keçidin ete kündüz gece Şimali Şincan'ın köp kısım cayları ve Cenubi Şincan'ın qarbidiki Tağlıq rayon, Xuten Vulaydı'nın Cenubidiki Tağlıq rayon, Aksu Vulaydı, Bayınğulun oblasti, Turpan şehredeki Tağlıq rayon, Kumul şehredeki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmen rayonları da azıraq yamğur, İğiz Tağlıq rayonları da kar yağdı. Tarbağatay vilayetindeki Sarğusun Şamal İğzi ve Maytas Şamal rayonu, Altay vilayetinin Noqay Şamal rayonu, Ürümçi şehredeki Ulanbay ve Xonyanci, Sanji oblastının şerqi qatarlıq caylardaki Şamal İğızları da 8-9 bal boran çıxıdı.
1: Ürümçi şehirde bugün keçidin ert gündüzü geçe hava uçuk bulup kiyin bulutlanıp, tövən temperatura 18 Celsiya gradus, yukarı temperatura 28 Celsiya gradus bulut.
2: Emdi bu qitimki programımızdan asasi məzmunlarını tonuşturmuz.
1: Xalqara danlıq zatla, Şincan dostlarını almaştırış yığını Ürümçide ötküzüldü. Çin Şaucan təbrik sözü qıldı.
2: Çin Xiaojang, Erkin Tuniyaz, Xalqara Danlıq Zatlar Şincan Dostana Almaştırış Yığınığa katnışlıqan vekiller bilen körüşdi.
1: Abdonum rayondaki cayla elektri tori türk kuruluşlarını tez algı sürüp, rayonun energiya tipini özgertiş ve elektri torunun derecesini östürüşke küş toplap kuvvet koştu.

0: İngdən xalqara transportqa kapalətlik qiliş ixtidari qurilişini sicil küçəyitib, çeqra halqıqan əşya obroti tüginənin yeni tirək noxtisini bərpa qildi.
1: Memleket boyunca Tunç Türkiye'deki ham nefit kaçlanan bak şekillik yük sandıkları Şincan'ın sınak tarihçisi yolu çıktı.
0: Autonom rayonun pistte yanak katarlık özgeçe bağ orman mesulatlarından mol hosul eğlenip, etiz erik başları meyvelik bağlarda aldırış menzere namayan boldi.
1: Emdi haberle anlanla.
0: Stansımız xəbri. Xalqara danlıq zatlar Şincan dostana almaşdırış yığını bugün Ürümçide ötküzildi. 33 dövlət və xalqara təşkilatdan kəlgən əziz mehmanlar Şincan idarə qılış təcrübələri və xalqara əhmiyyəti baş temasıdə rayon idarə qılış üstüdə mühakimə yürgüzüb tərəqqiyat tədbirini birlikdə planladı. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Çin Xiaojiang yığınğa qatnaşdı həm də təbrik sözü qıldı. Avtonom rayonluq partiya komitetinin müavin şujisi Avtonom rayonun rəisi Erkin Tuniyaz yığınğa riyasətçilik qıldı. Avtonom rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin müdiri Zumrat Ubul, Avtonom rayonluq siyasi kengashining raisi Nurlan Abilmajin, Avtonom rayonluq partiya komitetinin muavin shujesi Bingtuanning jingviyi He Zhongyu yig'inga qatnashdi. Chen Xiaojiang, Jongo Kommunistik Partiyasi Xinjiang Uyghur Avtonom rayonluq komiteti, Avtonom rayonluq xalq hukumati va Xinjiang ishlab chiqarish qurilish Bingtuaniga vakolatan yig'inga qatnashgan aziz mehmonlarni qarshi oldi. Jongo Şincan'ın terakkiyatına köngül bölgen ve onu kollagan her sahe dostlarga rahmet etti. Umundaqdiri. Yoldaş Xi Jinping yadroliqidiki Jongo Kommunistik Partiyasi Merkezi Komiteti Şincan hizmetini devletni idar qilishdiki muhim orunga koyup, yeng davirdiki Jongo Kommunistik Partiyasinin Şincan'ı idar qilish tedbirini bekitip, Şincan'ı kanun boyca idar qilish, Şincan'ı ittifaqlaşıp muqim qilish, Şincan'ı medeniyet arqılıq uzuqlandırış, Şincan'ı xalqni beytip ronaq tapqızış, Şincan'ı uzaqçı güllendirişni umum yüzlük orunlaştırıp alğı sürüp, Şincan'ı türlük işlerde tarihi muvaffakiyetlerini kolga keltürüşke, tarihi özgürüş yasaşka yetekledi. Bugünkü Şincan, Jongo iqtisadının tez terakki kılışı ve cemiyetinin uzakça muqim bolişidek işki çoğun möcizinin canlıq ıxcam körünüşüge, milletler meselesini hal kılışının Jongo'ca toğra yolunun muvaffakiyetlik emeliyetige, Jongo'nun demokratiye, kanunçılık ve kişilik hukuk işleri terakkiyatının canlıq dəliliyge, Jongo'nun sırtkı ecivetiş ve hemkarlıştaki muhim köznikiga aylandı. Emeliyet, yeng devirdeki Jongo Komünistik Partiyasının Şincan'ı idar kılış tedbirinin tamamen toğra, Şincan'ın emeliyetine tamamen uygun ikkallikini toluq ispatladı. Bu tedbirge, Reis Xi Jinping'nin Şincan hizmeti hakkındaki çoğunkur oylanışı, Şincan'ı idar kılış kanun etiki bolgan toğra igilişi yoğurulgan. Yönelişlik, umumiyetlik, strategiyelik bir qatar meselelerge ilmi cevap berilgen. Ebedi emillikke münasibetlik, negizlik, ulluq, uzaq mezgillik bir qatar hizmetler pilalınıp orunlaştırılgan bolup, Jongo Komünistik Partiyasının Şincan'ı muqim qilish, Şincan'ı idar qilish, Şincan'ı güllendirişte yeni menzil açqallıqı, yeni yükseklikke yetkenlikinin ifadesi. Şincan hizmetini yaxşı işleşinin programısı ve ruhi, Şincan'ın ıslahat, tərəqiyyat, muqimliqini yetekleydiğen dağdam yol. Jongo Komünistik Partiyasının rəhbərliği de kılca təvrənmək çın durup, Jongoca sosializm yolu da meyinişta, Milli Rayon Abdonomiyası tüzümü de çın durup, yeni dəvirdiki Jongo Komünistik Partiyasının Şincan'ı idar qılış tədbirini tuluq, Dəlcayıda umum yüzlük ızcılaşdırsaqla, Şincan'ın əbədi əmirliki, ittifaqlaşıb ilgirlişi, güllünüb tərəqqi qilişini cəzmən əməlgə aşıralayımız. Jongo Şincan, Reis Xi Jinping otturğu qoyğan dünyavi idar qiliş təşəbbüsünü əstaydıl əməliyiləşdirib, hər qaysi dövlətlərinin yerlikləri bilən olmaşdırış, həmkarlıqını küçəyitib, Çeqra rayonu idar qiliş təcrübəsi usulunu faal həmbəhərləydi. Mehmonlarning afzalligi rolini joriy qildirib, har qaysi davlat xalqlariga Xinjiangni obyekt deb tonishtirib, xalqaro jamiyatning Jongguni texmo yaxshi tushunishi, Xinjiangni tushunishini ilgari surib, har qaysi davlatlarning terrorlikka qarshi turish, muqimlikni qo'g'dash va kishilik huquqni kafolatlantirishni kuchaytirish, millatlar ittifoqligi va o'rtaq taraqqiyot, jamiyatni idora qilish va xalq turmushini yaxshilash qatorliq

0: Növbette köp türlük açkuşluk kuruluş tan elip verilmaqta. Tür direktori Sui Hı Min tonuşturup mındak dedi. Kuruluş kollektifimiz geo kurulumu mürekkep oluş, kuruluş kılış şaraiti çeklimi kıpçıraş katarlık meselelerini el kılıp, şamal ötüştürüş, koşumçı, bihatarlık süngüçü, tok ve su bilen təminleş katarlık kuruluşlarına tertipli kanat yaydurduk. Şamal ötüştürüş, koşumçı, bihatarlık süngüçünü 560 metr, İstansı kırdığın katnaş tonelini 370 metr kollap bulduk. 2027 yılı 6. ayıca İstansı asasi gevdiste kuruluş kılış şaraiti hazırlaymız. Şincan Huadiyan Pichan tartma su elektrik istansının generator umumi sığımı 1 milyon 400 bin kilovat. Yılda 1 milyard 750 milyon kilovat saat tok çıkaralaydıgan kılıp layihalangan. 2032-ci ilde barlıq generator qrupisi torlaşdırılıb tok çıxırılıdı. Şu çağda Turpan 10 milyon kilovat dərəcəlik yeni energiya bazısı bilan özara toluqlab rayonun yeni energiyadan faydalanış iqtidarını yanımı östürüdü. Taklimakan qumluqının janubi çetidiki Niya nahiyasida 1 milyon kilovatlıq yoruqlıq volt arqılıq qum tizginləş turdi yaqında 101 yoruqlıq volt taxtısı qrupisi torlaşdırılıb tok çıxırıldı. Yorukluk volt tahtısı arkalık tok çıkırış, tahtı astıda kum turaklaştırış, tahtı arlıkıda ot çöp östürüş, ten stroluk ekologiyelik tizginleş endisi arkalık, kumluknun çetide 9.10'dan 8 kilometrlik yeşil tosuk berpa kılınıp, kum barkallarının köçü önümlük tizginlendi. İkinci toktan bölgünün baş injineri Juan Rung'da mındak dedi. Tunceli elektrotoruğa 1 milyar 900 milyon kilovat saat tok yetküzeliyemiz. Bu 580 min tonlu ölçemli kömürünü tecigenge 1 milyon 550 min tonlu karbon tört oksitini az koyup bergenge beraber. Yeni energiya türleri puhtı kademde alığı sürülüş bilen bille elektrotorunun derecesini östürüş kademimi sıcil tizletildi. Kulustay Karmay 750 kilovatlık tok yetküzüş besim özgertiş kuruluşu yakındı buyan açkuşluk mezgilge kirdi. Kulustay Karmay 750 kilovatlık transformator punktının tüncü grupa gaz izolatsiyelik toluk yepik kaygan püskünüsü oğuşluk esip koraştırılıp, kuruluş yadroluk elektrik püskünlerini koraştırış baskıçıgı kadem koydu. Kulustay Karma 750 kilovoltluk tok yetküzüş besim özgertiş kuruluşu elektrik liniyasının umum uzunluğu 280 kilometreye yakın. Bu yıl pütüp işki kırıştırılgenden kiyin Şincan'ın 750 kilovoltluk gol elektrik toru tuncu kıtım Kulustay oymalı kıgıçı kengeytilip Kulustay'ın tok bilen təminleş iktidarı 4 hessidin köprek aşırılıdı.
1: Stansımız Xavri. Bintuan xalqara transportqa kapalatlı qilish iqtidari qurilishini sijil kuchaytirib, davlat ishchi va sirtini tutashtirgan bexatar yuqori unumlik zamonaviy ashyo obroti sistemasi barpo qilishni tezlatdi. Qurg'az iqtisodiy taraqqiyot rayoni Bintuan shoba rayoni Shinjiang Jianqiao xalqara ashyo obroti cheklik shirkatida chegara halqagan turlik yuk sanduqlari poyezga ratlik tizilib, Jianqiao kang relisliq temiryo'l maxsus liniyasiga osta-osta kirgizilyapti. Bu temiryo'l maxsus liniyasi relis oraliqi farqi elib kelgan chegara halqib yotgap to'shishdagi bo'g'ma holatni uzil-kesil buzib tashladi. Şunun bilen bile, azsandaki vagonni gruplaş, noktadan noktaya toşiştin ibaret, çegra halkagan taş yol, tömür yol, birleşme, transport yeni endizisi kullanıldı. Buna da, mallarının uzak vakit saklaş acetsiz bolup, çegra halkıp yötkep toşuş ünümüde mahiyetlik halkış işe aşırıldı. Şirketning naq meydan direktori Majun növbette karxananing devlet ichidagi 4000dan ortiq karxanaga muqim mulozamat qilganligi, chegara halqagan kasblarning O'rta Osiyo, Yevropadagi nurg'un devlet va rayonga ta'sir ko'rsatganligini to'nishtirib mundaqdir. Asosiy turlik mollar bo'lib, kiyim-kechak, uskuna, material, qurilish materiallari qatorliklarni o'z ichiga oladi. 1-ci aydan 7-ci aygacha 371 vagon mal toşuduk. O'rta Osiyo növbetçi poyezidan 48 qetim evettuk. Bintuan 4-ci şesi Köktala şehri bu kolay çegra halkagan yolga tayyanıp, sırtkı yüzlanış tipirki kesip zancirini sicil uzartıp, qizilma baylıq, yez iglik məsulatlarını çıqqan cayda pişiklaş bazısı qurup, import qilingan xam ashyolarni shu joyda aylantirish, inchka pishiqlashni ishqa oshirib, tayyor mahsulotlarni

0: bağ ormançılık kəsib kölümü Şincan boyucu birinci orunda turgan. Yermenki mezgilide meyve şayını bağlaş, oraş kaçılaş layihası musabakısını, özgeçi yezgilik mesulatlarını işlep çıkarış setişini udullaştırış faaliyeti katarlık 14 türlük noktalık faaliyet ötküzüledikken. Jiljiang ölkəsinin Şinjanğa yardım beriş komandanlıq ştabı, Xubi ölkəsinin Şinjanğa yardım beriş xizmeti aldıngı hesab komandanlıq ştabı Şinjan sırtıdaki 100 setevli sodigarını naq meydanda təksürüş, kengişib setevlişki təşkilləydikən. Şunun bilan billə 15 gün üzildirmə bevasitə görüşüb mal tonuşturub setişini qanat yaydırdıkən. Aksu Vilayetlik Medeniyet Tenterbiye Radyo Televiziya ve Sayahat İdarisi Partiya Grupsinin Muavin Şujisi İdari Başlıqı Hemdullah Yasin mundaq dedi. Bu qitimki meyve mesulatları yarmankisini moyun pırsat bilip, bir türkim küzlük meyve üzüş, toğraqlıqını seyli kılış, tağ tener kiti, karmızını yiz kılış baş temirlik nadir liniyalarını pilallap yolu koyup, yipek yoludaki kadimi kösen sırlık aksu medeniyet sayahat danlık markasını sıcıl culalandırmız.
1: Emdi, mehir muhabbetki tolgan Tianshan, Şincan'a nişallık yardım beriş iznaları sahipimiz boyca anlatış berimiz. Stansımız xavri. Liaoning ülkesinin Yinkou şehri, dikkatini Çiho şehride halk durmuşunu yakışılaş, kesipler arkalık kuvvet koşuş, ul eslihelerinin derecesini üstürüş katarlıklarla merkezleştirip, Şincan'a yardım beriş seylenmesini sicil zorayıp, yardım beriş yöleş tedbirlerini delcayda emeliyleştirip, Çiho'nun iktisat cemiyetinin yukarı süpetlik terakkiyatına güç koştu. Yinkou şehrinin 14-ci 5 yıl mezgilede Şincan'a yardım berişki noktalık halk durmuşu kuruluşu bulgan Şiho şehri halka kolaylık mulazimet merkezi türüge cemi 50 milyon yuan meblağ zilanıdı. Bu tür nöbette ahırkı küçeş baskıca gıykırdı. Tür işgi kiriştirilgenden keyin Şiho şehride memuri işler mulazimet sistemisinin derecesi umum yüzlük östürülüp, ticaret soğudu muhiti elalaştırılıp, her millet amısığı nebiyet güzüş işgi aşırıladı. Kuruluşunu hüttüge algan oran, Şincan Altın Toğraq Binakarlıq Kuraştırış Kuruluş Çeklik Şirketinin tür direktori Yen Jian Shin ehval tonuşturup mundaqtırı. Hazır, her kaysi elektr üskünelerini tənşeş, sınaş baskıçını asasi cəhətdən tamamlap, ahırki tazılaş baskıçıqa qədəm qoyduq. Xalqqa kolaylıq mülazimət mərkizi işletişki kiriştürülüşdən burun, təyyarlıq məzgeli üçün vaqtini yetərlik uğurlaşdırdıq. Yinkou şəhri kəsiblər arqılıq kuvvət qoşuş cəhətdə 88 milyon yuandan artıq məbləq zeyilib, toluq somma boyca yardım berib qurğan yeni yipek yolu tömür yol məxsus liniyası, Şiho taş yol tömür yol birləşmə transportı, içki sırtqi qısımını tutaşdırışdan ibarət əşya obroti çoğun tomırını tutaşdırdı. Tömür yol məxsus liniyası yük meydanıda Sanji Vusayvanın kömürü lıq besilgan kömür toşuş məxsus poizi meydanğa sılıq kirdi. Bu liniyada 3600 tonnadan artıq işlenmeyen taş kömür yerim kündüla Şiho şehredeki sıxlıq elektr istansısığa yetküzüldü. İli Tarbağatay Qatarlıq caylarının keltürülgen 15000 tonna konaq yeşiklerge kaçılınıp Sichuan bazırga bivasta yetküzülüş aldıdı turmaqda. Şiho şehirlik kuruqluq porti köp şekillik ulanma transport çeklik şirketinin işlep çıkırış yürüştürüş direktori Wu Ping muhbirga bu bekat nuqtının Şincan, Jongo, Avropa, Otur Asya növetçi poezi sıxımısı boyuca bekitilgen muqim liniyaga kirgüzülgerligi. Bu liniyada mallarını Otur Asya'daki 5 devlet hem de Avropa'daki herkaisi devletlerge bivasta yetküzgülü boludgalıqını eğitip mundaqtırın. Sıxımı boyuca bekitilgen muqim növetçi poezi bekiti bolğaçka, Irak'taki başka bekatlerden sırtka yolgu selişimizden hacet kalmadı. Bunu da bütün toşuş musabisi kıskartılğaçka, xeridarlarının tənlerki tecilip kaldı. Yinkou şehri 5 yıldan buyan, cemi 260 milyon yuan Şincan'a yardım beriş meblağı acırıtıp, memuri işler mulazimeti, şehir asasi kuruluşu, eşya obroti kesbi, asasi katlam bazası, yeza kentlerini güllendiriş, ixtisaslıqlar boyuca almaştırış katarlıq köp sahəni öz içiga alğan, Şincan'a noktalıq yardım beriş türüdün 27-ni dəlcayda yolga koydu. Bu, Şiho'nun tərəqqiyatırki kəmtüklüklərini hər tərəfləmə toluqlab, xəliq turmuşu asas

0: ni puxtaları. Şincanga yardım bir vatkan kadar Şiho Şehirlik Terakkiyat ve Islahat Komitetinin muavin müdiri Li Wenhan mundaqdiri. Keyinki qadamda bu yıl yana Şincanga yardım bir vatkan 11 türünün tezden əməl ilişkiga sicil türtkü bolup, Şincanga yardım beriş məbləğini xalq turmuşi sahəsigə texmu yaxşı mayillaşdırıp, Şiho'nun terakkiyatı küç qoşup, hər millət amısını nəpke eriştirimiz.
1: Stansımız xəbəri. Bu yıl yeniden tesis kılınan Şincan Sanayi Kesbi Tekniki Daşvesi Turpan Mektep Rayonu 9. ayının 7. günü 2026 yıllık yeni okuyucularını kütüb aldı. Bunun bilen Turpan şehirde toluk kurs mektepleri yok buluşta galetini buzup taşlaş ışıkı açtı. Tızımğa aldırış meydanı da memleketinin arkayız çeylerinin gelgen yeni okuyucular kelgüsü gibi olgan arzunu köngdüğü püküp arka arkanın mektepki kirdi. Mektep içi de tizimi aldırışkı yetekleş, yüktak doşuş, siyasetin mesleğiyat veriş katarlık malazmet ponkitleri tesis kılınıp, yeni okuyucularını bir ponkit şekilde mektepki kırış malazmeti bilen tembirledi. Yeni okuyucularını kütübiliş pidayla malazmet etirdi, yeni okuyucularını tizimiltiş, yatakı uğruluşuş katarlık resmiyetlerini tamamlayış ceryanıga bir gibi yetekçilik kaldı. Altay şehirden gelgen 2026 yılının yeni okuyucusu Marmar Muratbek mektep muhitini ağzı ağzı tegmeyi maktab mındak dedi. Yeni okuyucular tizimi kaldırganda pidayla ve okutkucular naid kızgınken zizcil biz üçün mulazimet kıldı. Yatak 4 kişilikken yatakta hava tengşügeç, koridorda işçidigan su maşinisi, optimatik kralgu, çaç kurutuş var iken, şaraiti naid yakşıyken Şincan Sanayi Kesbi Tekniki Daşvesi bu yıl Ma'arif Ministerliğinin tasdiqlashi bilen tesis kılınan hükümet başkuruşdaki toluq kurs katılımıdaki Kesbi Tekniki Daşvesi bulup, əslidiki Şincan Yenik Sanayi Kesbi Tekniki Şöyeni, Şincan Sanayi Kesbi Tekniki Şöyeni'nin asas kılıp, biriktirip derecesi östürülüp təşkillenken. Daşvesi'nin baş mektep rayonu Virimçiyarıga, Turpan mektep rayonu Turpan şehrinin Toksun nahiyasiga caylaşkan. Şincan Sanayi Kesbi Tekniki Daşvesi Turpan Mektep Rayonu'nda Tuncu Türküm'de tesis kılınan 7 kesip Turpan şehrinin iktisadi, ictimai terakiyat ihtiyacı ve evzel kesiplerinin uğrulaştırılışı zıç maslaşkan bulup, soda, uçur teknikisi katarlık noktalık sahelerini öz içeri aldı. Xıbiyedin gelgen 2026 yılının yeni okuyucusu Wang Kang Xu mındak dedi. İlgirla Şincan'ın mezelik tağımları, güzel menzirisiye tolumu telpin ettim. Şincan yakşıcay, bu yerge gelip Ali Mektep'te okup, arzuyumni kandıralaydıgan buldum.
0: Stansımız xevri. Şincan, Altay, Jingdong birinci növetlik Koygöşi Mesulatları Bayrami yakında Altay Vilayetlik Tenterbiye Sarıyeri ötküzüldü. Bu Altay Koyu'dan ibaret devletin coğrafyalik belge mesulatının memleket boyunca torda setiliş yollarını kengaytip, bakımcılarının kirimini köpeytip 5 yığa küç koşudu. Faaliyet meydanı da dehkancılık, çarvecilik mesulatları körgezim rayonu közünü kamaştırıp, koy göşünü tetiş, bahalaş rayonu kaynam taşkıllıkka çömüp, göşünün mezilik edi etrafka taralgan idi. Jingdong guruhi Altay'daki yerlik başlamçı karxanalar bilen nəq meydanda makalleşiş həmkarlıq kelişimi imzaladı. Altay Kami, dehqancılıq, çarvıcılıq tərəqqiyat çəklik məsuliyyət şirkətinin baş direktori Li Chao muxbirğa mundaq dedi. İlgiri əla sübətlik yez igilik qoşumça məhsulatlarımız rayon çəklimizigə uçurğaşqa sırtqı setiş yolları çəklik idi. Jingdong supsının küşlük eqim miqdari pişip yetilgen soğuk zincirsiman əşya obrotuğa tayanıp, Altay koyu məhsulatlarımızdı bütün memlekettiki mınlıqan, 10 mınlıqan ailelerge bivasta yetküzvatımız. Keyinki qadamda məhsulat süptini kontrol qilish, mənbəsini sürüştürüş xizmetini yaxşı işləp, Altay koyu göşinin əsli təmini bütün memlekettiki istimalcılarga namayan qilip, şucaydiki baxmıcılarının ortaq tərəqi qilişiga türtkü bolumuz. Bu qitimki qoy göşi məhsulatları bayrami əməliyyat pahaliyyatının rəsmi başlanışıqa əgişib, Jingdong Supsi mas qədəmdə Altay qoy göşi məhsulatları tor pahaliyyati məxsus rayonu təsis qılıb, torda setiş yollarını ravallaşdırıb, bütün məmlikətdiki istimal bazarını tutayşdırıb, Altay çarvicilikinin ölçəmlişiş, markilişiş, rəqəmlişikə qarab tip özgərtişigə küç qoşub,

油滚滚似喷泉，阿勒泰在最北端，资源丰富衬金山，喀纳斯湖明天下，云海国光。

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziyası Stansı bilen Aptınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylıq programısı da Aptınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç kaldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Buladık. Radyo anlıkçı dostlar, bu kıtımkı programımızda mündak mezmulladan ulaşış birimiz. Sağlamlık haberleri sahibimizde 2026 yıllık öpkü sağlamlıkı, canlay herkidi,

0: Çağızının kali, mangan miktarı genci türdeki meyveler içtide oldunca katarda durdu. Kali kemcil bolsa adamın zihni küçü acizlap gidiyordu. Mangan elementi süt kislatasının metabolizmga katnışıdı. Eğer adam bedeninde mangan kemcil bolsa hareketin kiyinki muskullarının sırqırap ağırışını tügetkili bulmaydı. Limon sesik puraqını yoktu bazım kılışka yerden berdi. Limon seriq, kızgız seriq, yeşil dep ayırlıdı. Nispetten etkanda rengi uçuk bolğalarının piş derecesi bir kadar yukarı. Kislatalıqımı bir kadar yukarı buluşu mümkün. Qorumığı salganda sesik puraqını yoktup, qorumının təmini teğimi mezlik kılgıl buludu. Aşkazan kislatasının acırılıp çıkışı köp olgan kişiler amal bar limon suyini az içiş kerek. Yozı mikropka yalıqı karıştırdı, besimni, şekerni kontrol kılıdı. Bakteriyaya yalıqı karıştırıp, yürek kan tomurlarını qoğdaydı. Yozı tərkibideki yopigenin oksitinleşke karıştırış, yalıqı karıştırış, yürek kan tomurlarını qoğdaş qatarlıq önümü bar. Yozı tərkibideki kuu marin maddesi, putau yov tərkibideki miktari teximi mol, kan uyuşka, bakteriyaya yalıqa, kan şekerini töveletişke, yukarı kan besimga, rak karıştırış qatarlıq köp kıl biologiyalik aktiplikke ege. Besimni şekerini kontrol kıladı. Yozı yukarı kalilik, tüven natriylik bulup, yukarı kan besim bimarlarının kan besiminin mukumluğunu saklaşkı paydılıq. Yozı bir kıl tüven GI yemeklikke bulup, tərkibide mol yemeklik talası bar. Diabet kesli bimarları ve kan şekerini kontrol kılışı yakşı bulmağın kişilerinin yeşige maskeledi. Lekin kobul kılış miktarını kontrol kılışka dikkat kılış. Ziyade yeştin sakılınış gerek. Usuzluğunu basıdı. Ösün tüzep çırayı güzelleştirdi. Yozunun su tərkibi yukarı, vitamin C tərkibi mol bulup, ağızı kurup ısaydıgan, asan sıkı işip gidiyordugan kişilerinin yeşige maskeledi. Daim yese karı pigmentinin hasıl buluşunu çekilip, terini teximi akılıdı. Yozu tərkibideki vitamin C yana bedenini hıdıklap, kollagen aksilini acırtıp çıkırdı. Şu arkalık terini çıngıtıp, koruqnın aldını ilip, terini yakşı halet saklaydı. Tamak sındırıp, harak zahirini kaydırdı. Yozunun tamak sındırış, harak zahirini kaydırış rolu bar. Hamildarlıqının dəslapki məzgildeki ayalarına nisbətən etkanda yana hamildarlıqtın kusuş inkasını pəsaydıdı. Eğirliqini çüşürdü. Yozunun sıklık miktarı tövən, tala maddisi miktarı bir qadar yukarı bulup, yegendin kiyen toyuş tuyğusunu küçaydıdı. O nahaydı yaxşı oruqlı düşmeyvisi. Jongo ahallarının gızalınış körsetmesi 2022'de her güne 200 gramdan 350 gramgıca meyve yiyiş tavsiye kılınan. Eğer yukarı çek boyuca 350 gram yozu yiyse, energiya miktarı 150 kilo kaloriya gimi yetmeydi.
1: Аңлап атқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
2: Бұл программаны Шинжаң радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сақ...
3: Адди сағламлық әрекетлері.
0: Hörmətli radio anlıqıcılar, bu səhifəmizdə tan yoruş vaxtı barğan seri keyingi sürülüvatıdı. Oranınızdan turuş vaxtınızı tanışışınız gerek mu degen məzmun deyiqtınlardı boludu. Bugün köpçilik təvsiyə qıladığan sağlamlıq adi hərəkəti oranıdan turuş vaxtını mukumlaşdırış, tan yoruşıqa əgişib manmasılıq. 9-cı aydan başlap tan yoruş vaxtı tomuz küllürdikidin körünərlik keyingi sürülüdü. Bədən yanıla yazdiki tan yoruğanda Oyğunluş ritmi boyunca mağıdı. Ama konguraklıq saat jaranlığında tan yorumay turupla, çoğun meğide oyğanmaslıq dək toxtaş sezimi payda buludu. Eğer siz her günü asmanğa qarap ornağızdan turuş vaxtını belgilisiniz, keç göz kelgende barğan seri keçkip ornağızdan turuşsız. Kışta ornağızdan turuşunuz adı

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, güzel nakşı müzikleri bilen acayip mum dünyasına başlap barguçi sanat sahnesi programımız yeni siz için hizmetli buludu. Ben Riyasetçi Hamide Qiyum. Kadirlik dostlar, aldı bilen köngül aramınlağı sunuduğunumuz Tötpe'de namlıq nakşı, gini Bahar Alğaysılı.

0: Yoldaş Xi Jinping yadrolikidiki Jongo Komunistik Partiyasi Merkezi Komiteti Xinjiang xizmatini devletni idara qilishdagi muhim o'ringa qo'yib, yangi davrdagi Jongo Komunistik Partiyasining Xinjiangni idara qilish tadbirini bekitib, Xinjiangni qonun bo'yicha idara qilish, Xinjiangni ittifoqlashib muqim qilish, Xinjiangni madaniyat orqali oziqlantirish, Xinjiangni xalqni beytib ronaq topqizish, Xinjiangni uzoqcha gullandirishni umumyuzlik o'rinlashtirib olg'a surib, Şinjanni türlük işlarda tarixi muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishga, tarixi o'zgarish yasashqa yetakladi. Bugungi Xinjiang, Jongo iqtisodining tez taraqqiy qilishi va jamiyatining uzoqcha muqim bo'lishidek ikki cho'ng mo'jizining jonliq ixcham ko'rinishiga, millatlar masalasini hal qilishning Jongocha to'g'ri yo'lining muvaffaqiyatlik amaliyatiga, Jongo'nun demokratiya, qonunchilik va kishilik huquq ishlari taraqqiyotining jonliq daliliga, Jongo'nun sırtkı ecevetiş ve hemkarlıştaki muhim köznikiga aylandı. Emeliyet, yeni devirdeki Jongo Komünistik Partiyası'nın Şinjan'ı idare kılış tedbirinin tamamen toğra, Şinjan'ın emeliyetine tamamen uygun ikkallikini toluq ispatladı. Bu tedbirge, Reis Xi Jinping'nin Şinjan hizmeti hakkıdaki çoğunkuru oylanışı, Şinjan'ı idare kılış kanun etiki bolgan toğra igilişi yoğurulgan. Yönelişlik, umumiyetlik, strategiyelik bir qatar meselelerge ilmi cevap berilgen. Ebedi emillikke münasibetlik, negizlik, ulluq, uzaq mezgillik bir qatar hizmetler pilalanıp uğurlaştırılgan bolup, Jongo Komünistik Partiyasının Şinjan'ı muqim qilish, Şinjan'ı idar qilish, Şinjan'ı güllendirişte yeni menzil açqalıqı, yeni yükseklikke yetkenlikinin ifadesi. Şinjan xizmetini yaxşı işleşinin programisi və ruhi, Şinjan'ın ıslahat, tərəqiyyat, muqimliqini yetəkləydiğən dağdam yol. Jongo Komünistik Partiyasının rəhbərliki də qılca təvrənmək çıng durub, Jongoca sosializm yolu da meyinişdən, Milli Rayon Abdonomiyası tüzümü də çıng durub, yeni dəvirdiki Jongo Komünistik Partiyasının Şinjan'ı idar qiliş tədbirini tuluq, Dəlcayıda umumyüzlük ızcılaşdırsaqla Şinjan'ın əbədi əmirliki, ittifaqlaşıb ilgirlişi, güllünüb tərəqqi qilişini cəzmən əməlgə aşıralayınız. Jongo Xinjiang, Reis Xi Jinping oturuqa qoyğan dünyavi idar qiliş təşəbbüsünü əstaydıl əməliyiləşdirib, ərqaysi dövlətlərinin yerlikləri bilən olmaşdırış, həmkarlıqını küçə edib, Çeqra rayonu idar qiliş təcrübəsi usulini paal həmbəhərləydi. Mehmanlarının əvzəlliki rolunu cari qıldırıb, ərqaysi dövlət xəliqləri gə Şinjan'ı obiqtib tonuşdurub, xəlqara cəmiyyətinin Jongo'nı texmu yaxşı düşünüşü, Şinjan'ı düşünüşünü ilgərə sürüb, ərqaysi dövlətlərinin terrorluqa qarışdırış, muqumluqni qoğdaş və kişilik hüquqni kapalətləndirişini küçə etiş, millətlər ittifaqlıqı və ortaq tərəqiyyat, cəmiyyətini idar qılış və xəliq durmuşunu yaxşılaş qatarlıq cəhətlərdəki olmaşdırış, Həmkarlıqni küçə etişigi türtkə bolub, zomi yerlikke, zoravallıq, siyasisiga və yekki tərəplik cazalaşqa qarşı durub, rayonun tınışlıqı və tərəqiyyatını qoğdaşqa küç qoş işini ümit qilimiz.
1: Jongo hükümetinin Afrika işleri alaylı vəkili Liu Shenfa söz qılıb bunlarını bildirdi. Jongo Şinjan'ın muqimliqi tərəqqiyatı, uçuq sığdırışçanlığı, dünyadaki köp milletlik devletlerinin milletler iştifaklıqı tərəqqiyatını ilgir sürüş, Çiğir rayonu idari qilişdiki qiyin məsələlərini həl qilishinin muvaffaqiyyətlik bilgisi. Jongo'nun rəis Xi Jinping oturuğu qoyğan 4 çoğ dünyavi təşəbbüsünü əməliyləşdirgənlikinin canlıq əməliyyəti bulub, Dünyaga Jongo aql parasiti, Jongo layihasini taqdim qildi. Növbette Şinjan taraqqiyat eng yaxshi, özgürish eng çoğ bolgan, her millet ammasi eng köp amali nabga erişgan tarixi mezgilge kirdi. Xalqara dostlarning bu qitimliq ekskursiya ziyorat orqali Xinjiangning go'zalligi, Xinjiangning yangiligi, Xinjiangning tinchligini haqiqiy his qiladiganligiga ishonaman. Köpçilik uzundan buyan Şinjan'ın haqiqi ahvali ve taraqqiyat muvaffaqiyatlarını obyektiv adil teşvik kıldı ve tonuşturdu. Köpçilikning haqiqatni, reallıkını davomlıq avijaldırıp, yalgan yavdaq gap bir taraflama qarashni tugitib, haqiqi strollik Jongo Xinjiang hikayesini birlikte yaxshi sözləb, Şinjanның namını атлап, даңқыны чықырып, әмкарлышып, ортақ мәнпәәтлініңдіған ечеветіш көрекіні бірлікті мұстәкемләп, тейхімі көп чәтәлі қарханысы аппараты вә чәтәлік затларының Шинжан білән болған әмкарлықығы түрткі болып, халық қалбіні тұташтырдыған достлық гүліні бірлікті суғырып, Шинжанның ташқы мәдәниет алмаштырышыны, қолышыны үміт қылымыз. Әр қайсы дәулетлердегі достларының Шинжанға көпірек келіп айылынып, көпірек көріп, Шинжанның әбәди әмірлік, гүлініп тәрәкқи қылыш еп-еңі мұсапысыға бірлікті қатынышшыны қызғын қаршы алымыз. Шанхай әмкарлық тәшкілатының баш қатыпы Ермек Баев, Қалқыра әмгекчілі тәшкілатының баш ұқтысат шунасы Ли Шаншия, Тайланд Джунгу мәдәният ұқтысат жәмиетінің башлығы, Тайландның сабық муавын зұңлесі Почин Помраджун, Италия Кесек Алтын Илими жәмиетінің рәйісі Вито Петрочил, Белоруссия дәулетлік дашөсі Халықара қанын факультетінің мудирі Бірләшкен дәулетлі тәшкілаты Кішілік оқуқ кеңішінің екі тәрәплік мәчбұрлаш тәдбірінің кішілік оқуқы болған сәлбі тәсірі мәселесі бойынша сабық алайды докладшысы Алина Духан, Япониялық дос Шаудау Каңю, Джунго Люксембург саудагерлер ұйымының рәйісі Жак Ботузо, Түркия Джунго достық фонды жәмиетінің муавын рәйісі Эрсин Эрчин, Малайзия Джунго достық жәмиетінің муавын баш катыпы Хуан Джинлун, Шанхай пән техники дәрежесінің шәрәп білән пенсияға шыққан америкалық профессоры Барри Саутман, Мәркізі Милләтләр дәрежесінің америкалық профессоры Марик Левин, Хунэн Сфен дашөсінің германиялық профессоры Оли, Канадалық жүғрапияви сияси обзорчысы Дәніл Дамбирил сөз қылды.
0: Көпчілік бірдәк, бұл қытымлық алмаштырыш иғынының өткізіліші Джонгу Шинжанның өзге ішінадыған сұғдырышчан октіп қияпты вә сұртқы еч ветішіне қәт-і кенайтіштік Рошен позициясыны намайян қылды. У халқара жәмиятның Джунго белән болған алмаштыруш һәмкарлыкны чоңқурлаштырышы үчүн мукаррар яңа бошлык ачыды деп карады. Шинжанда көрген аңлыганларны бәһрләп Джунго коммунистик партиясының рәһбәрлегендә Шинжанның җәмият мукымлыгын кугдаш, икътисади тараккыятка төрткө булыш, халык тормышын капалатландыруш ва яхшылаш, тарихи мәдәниятне кугдаш ва уныңга варислык кылыш катарлык җәһәтләрдә бошашмай күрсәткән тырышчанлыгы колгы келтүргән көрүнәрлек муваффакиятларын юксек дәрәҗәдә тәрифләде. Шинжан тараккыят белән бихәтерлекне бер туташ пиланлаш, зоравалыкка, терроризмга канун буенча каттык зарбы бериш, халык тормышына зич якылышып, юқыры сүпәтлек тараккыятка төрткө булыш усулыда чиң туруп, дөнья идар кылышын кыйммәтлек яңа үлгегә иге кылды дип карады. Джунго яшаш хукукы ва тараккыят хукугын иң мөһим асасы кишилек хукук кылышта, халыкның бәхтлек тормышын иң чоң кишилек хукук кылышта чиң туруп, Шинжанның кишилек хукук капалат сәвиясын һәр тарафлыма өстүрүшүгә төрткө булып, Шинжандагы һәр милләт халкын мөһим һәм иззат, хөрмәтлек тормышка эриштүрди. Джунго Шинжанда аталмыш мәҗбүри әмгәк сөйлеш ва ирқи курутуш мәҗүд эмас. Халқара жәмият Шинжанның кишилек хукук ишләре тараккыятындагы муваффакиятларга туры карап, Шинжанга кары чаплаш, һуҗум кылыш ва фитне игъва таркытыш, бохтан чаплашка, екки тарафлык язалаш ва узун коллык кылып башкарышка каршы турыш керек. Джунго Шинжан Азия, Европа чоң курыклыгындагы мөһим тараккыят югары пәлеси ва эчеветиш түгенеге айланды. Rolimizni tashabbuskorlik bilan joriy qildirib, har qaysi davlatlar yerliklarining Shinjang bilan bo'lgan almashtirish hamkorlikni sijil cho'nqurlashtirishini ilgari surib, tinchlik va muqimlikni birlikda ilgari surib, gullanish va taraqqiyotni amalga oshirishni xohlaymiz dedi. Yig'inga qatnashgan aziz mehmonlar, bugun yana terrorlikka qarshi turish, muqimlikni qo'g'dash va kishilik huquqni kapolatlantirish, Millatlar ittifoqligi va o'rtaq taraqqiyot, jamiyatni idora qilish va xalq turmushini yaxshilash, yakka taraflik jazolashga va zo'ravonlik siyosatiga qarshi turishni cho'radab, to'rt maydon maxsus temalik almashtirish yig'ini o'tkazdi. Avtonom rayon rahbarlaridan Wang Jianxin, Zhang Yingchun, Qadın Kəbin, Mərkəzi Komitet Birliksəb Bölümü, Mərkəzi Komitet Taşqı Olaqa Bölümü, Mərkəzi Komitet Taşqı İşlər İşxanızı və Diplomatiya Ministerliqi, Məmlikətlik Taşqı Dostluq Cəmiyyətlərgi münasibətlik yoldaşlar, dövdümüzdiki mütəxəssislər, alımlar vəkilləri, Abdonum rayon və Biyantvənin münasibətlik orılları və hər qaysi vilayət, oblast, şəhərlərinin vəkilləri yığınqa qatnaşdı.
1: Stansımız qəbiri. Abdonum rayonluq partiya komitetinin şujisi Çın Şaucan, Abdonum rayonun rəisi Erkin Tuniyaz, Tönüygün Vürümçidə, Xəlqara Danlıq Zatla Şincan Dostanı Almaşdırış yığınıqı qatnışlıqan vəkilləri bilən görüşdü. Abdonum rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin müdiri Zumrat Obul, Abdonum rayonluq siyasi kengişinin rəisi Nurlan Əbilməcin, Abdonum rayonluq partiya komitetinin muavini şujisi Bingtuanın cınveyi Xıcınyu körüşüşke qatnaşdı. Çin Şaucan, Cungu Komünistik Partiyası Şincan Uyghur Abdonum Rayonluq Komiteti, Abdonum Rayonluq Xalq Hükümeti ve Şincan İşlep Çıkırış Kuruluş Bingtuanigi vakalıdan mehmanlarını karşı aldı. Köpçülüknün xalqara sahnede objektif adil meydanda durup, Cungu Şincan'ı katli kolluğallıqı rahmet etti. O mındak dedi. Şincan, əzəldin Cungu zımınının ayrılmaz bir kısmı. Cungu'nun inqilab, kuruluş, ıslahatın ibaret her kaysi tarihi mezgillerde Cungu Komünistik Partiyası Şincan'ı idare kılış ideyası da üzliksiz yenilik yartıp ve onu beyitip Şincan hizmetine yeni devir işki mezmuni ve buruç vazifi yüklep Şincan'ın türlük işlerinin üzliksiz terakki kılıp ilgirilişine türtükü boldu. Cungu Komünistik Partiyası 18. kurultaydan buyan Reis Xi Jinping ve Cungu Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Kudretlik Devlet Kuruş, Milletini Güllendiriş Umumluğu da ve Stratejiye Yüksekliği de turup, Şincan hizmetini planlap algı sürüp, yeni devirdeki Cungu Komünistik Partiyası'nın Şincan'ı idare kılış tedbirini bekitip, Şincan'ı iktisadi, ictimai terakiyatta dünyanın dikkatini tartkudak zor muvaffakiyetlerini kolluğu keltiriş yetekledi. Növbette Şincan'ın cemiyet umumiyeti de sıcıl, tınıç, tertiplik, inak, mokum bulup yakşılınış vaziyeti görüldü. Milletle takdirdaş buluş, güllünüp terakki kılıçtak ihtipaklık gülleri emmeli cayda porekler geçildi. İktisatının yoşurun küçü urgugan, coş urup ravajlını vatkan küçülük kuvvet sıcıl koz kaldı. Her millet halkı hatırcam yaşap, huşal horam işlep, inak, bəxtlik, güzel turmuş keçürmekte. Şincan, terakiyat en yakşı, özgürüş en çoğ bulgan, her millet amısı en köp emeli nepki erişken tarihi mezgilge kirdi. Şincan'ın terakiyat muvaffakiyetleri, Cungu Komünistik Partiyası'nın rehberliki ve sosyalizm tüzümünün körnerlik evzellikini toluk namayen kıldı. Milletle meselesini hal kılışının cungucu doğru yolunun kudretlik hayatı gücünü toluk eks ettirdi. Cungu Şincan'ın dervasisi dünyaya baştan ahır uçuk. Yakın kıyılardan buyan Türkümlügen çetellik zatla Şincan'da ekskursiyada ve ziyarette bulup Şincan'ın terakiyat muvaffakiyetlerini umumi yüzlük maktadı. Köpçülüknün Şincan'ı daim kilip, aylanıp, körüp, her kaysi devlet halkıga Şincan'ı objektif tonuşturuşni. Halkıra cemiyetki her saha zatlarının güzel, bipayan, kızgıllıkı tolgan bu tuprakka kilip, Tianşan'ın canıp şimalıdaki alim şumul özgürüşlerge Şincan'ın künseri yenilini vatkan terakiyat kadimiye her millet ammısının Çin kalbidin urgup çıkan bəxtlik təbessümüğa, guvah buluşuğa, türtkü buluşunu karşı alımız.
0: Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın baş katibi Ermik Bayev, Tayland Cungu Mədəniyyət İqtisad Cəmiyyətinin başlığı Taylandın sabıq muavin zonlisi Putin Pomrajun, Bengal Milletpərvərlər Partiyasının muavin rəisi Asadu Zaman Ripin, İtaliya Kesək Altun İlmi Cəmiyyətinin rəisi Vito Petrochil, Kanada Federasiyası Kengəş Palatasının sabıq əzası Hu Zixiu, Belarusiya Dövlətlik Daşösi Xalqara Qanun Fakultetinin müdiri, Birleşken Dövlətlər Təşkilatı Kişilik Hüquq Kengişinin yekki tərəflik məcburlaş tədbirinin kişilik hüququ bolğan səlbi təsiri məsələsi boyunca sabıq olayda dokladçısı Alina Duhan, Yaponiyalik dost Shaodao Kangyu, Jongo Lyuxemburg Sodigarlar Uyushmasining raisi Jack Botuzo, Turkiya Jongo

0: 550 ming tonna karbon-4 oksidini az koyup bergenge barabar. Yeni energiya türleri puxta qadamda alığı sürülüş bilen billa, elektr torunun derecesini östürüş qadımımı sıcil tizletildi. Kulustay, Karmay, 750 kilovatlık tok yetkizish besim özgertiş kuruluşu yakındı buyan aç kuşluk mezgilge kirdi. Kulustay, Karmay, 750 kilovatlık transformator punktinin tüncü grupa gaz izolatsiyalik toluk yepik kaygan püskünüsü oğuşluk esip koraştırılıp, kuruluş, yadroluk elektrik püskünlerini koraştırış baskıçıgı kadem koydu. Kulustay, Karmay, 750 kilovatlık tok yetkizish besim özgertiş kuruluşu elektrik liniyasının umum uzunluğu 280 kilometre yakın. Bu yıl pütüp ışkı kırıştırılgenden kiyin, Şinjan'ın 750 kilovoltluk gol elektro tori, tüncü kıtım Kulustay oymalı kığıtçı kene etilip, Kulustay'nın tok bilen təmirliş ıhtıdari 4 əsidin köpürek aşırılıdı.
1: Stansımız xəbri. Bintuan xalqara transportqa kapalatlı qilish iqtidari qurilishini sijil kuchi etib, davlat ichi va sirtini tutashtirgan bexatar yuqori unumlik zamonaviy ashyo obroti sistemasi barpo qilishni tezlatdi. Qo'rg'as iqtisodiy taraqqiyot rayoni Bintuan shoba rayoni Xinjiang Jianqiao xalqaro ashyo obroti cheklik shirkatida chegara xalqigan turlik yuk sanduqlari poyezga ratlik tizilib, Jianqiao kang relisliq temiryo'l maxsus liniyasiga osta-osta kirgizilayotdi. Bu temiryo'l maxsus liniyasi relis oraliqqa farqi elib kelgan chegara xalqib yotgap to'shishdagi bo'g'ma holatni uzil-kesil buzib tashladi. Shuning bilan birga, osondagi vagonni gruplash nuqtadan nuqtaga to'shishdan iborat chegara xalqigan tosh yo'l, temir yo'l birlashma transport yangi andizasi qo'llanildi. Bunda mallarni uzoq vaqt saqlash hojatsiz bo'lib, chegara xalqib yotgap to'shish unumida mohiyatlik xalqish ishga oshirildi. Şirketning naq maydon direktori Ma Jun növbette korxonaning davlat ichidagi 4000 dan ortiq korxonaga muqim mulozamat qilganligi, chegara xalqigan kasblarning O'rta Osiyo, Yevropadagi nurg'un davlat va rayonga ta'sir ko'rsatganligini to'nishtirib mundaqdiri. Asosiy turli mollar bo'lib, kiyim-kechak, uskuna, material, qurilish materiallari qatorliqlarni o'z ichiga oladi. 1-ci aydan 7-ci aygacha 371 vagon mal toshiduq. O'rta Osiyo navbatchi poyezdidan 48 qaytim avatduq. Bintuan 4-ci shisi Ko'kdala shahri bu qulay chegara halqagan yo'lga tayanib, sirtqi yuzlanish tipidagi kasb zanjirini sijil uzartib, qizilmi boyliq, yez egilik mahsulotlarini chiqqan joyda pishiqlash bazasi qurib, import qilingan xom ashyolarni shu joyda aylantirish, inchka pishiqlashni ishqa oshirib, tayyor mahsulotlarni yaqin atrofda chegara halqib sirtqi setib, port iqtisodining taraqqiyot hayoti kuchini sijil urg'itdi. Növbette, Bintuan Tavallik rayonunda 38 karxana, 870 netçe transport avtomobili muvaffaqiyatlik halda xalqara yol transportini enge aldırış salahiyetige erişip, köp noktada uğurlaştırılgan kuruqluq, deniz birleşip hareketlanadgan çegra xalqagan yol tori tez şekillenmekte. Qattıq detal tutaştırılgandan keyin rəqəmləşdiriş, aqıllaştırış, ünün boğma halatını buzuş, başkuruş tənlərxini tövəlatıştiki yadroluq tutqağa aylandı. Bintuan 13-ci şisi Xalqara Əşya Obrot Mərkəzinə aqıl başkuruş çoğun ekranı da yüksandıqını aldın kilişiş, meydanda uğrulaşdırış, toşuş talonunu maslaşdırış qatarlıq sallıq məlumatlar hər vaqt körüstülüb durunu. Mərkəz Bexətər Yürüşdürüş Bölümünün direktori Lü Jin, ko'p xil shakldagi birlashma transportni uchirlashtirish supsida tamojna nazorat qilish boshqurish rayoni, ambarda saqlash bo'yicha ayirib tarqitish rayoni, temir yo'l maxsus liniyasidan iborat 3 rayonning sonliq ma'lumotlarini tutashtirish ishqa oshirilganligini to'nishtirib mundaqdiri. Sistema maydon vokzallarning mashg'ulot vaqtini a'lolashtirib, avtomobillarning saqlash vaqtini qisqartib, temir yo'l maxsus liniyasidan foydalanish unumini o'stirdik. Bu yılın 5-dən hazırgıca, Bintuan 13-ci şisi Xalqara Əşya Obrot Mərkəzigə cəmi 350 növətçi poyiz kəldi, qatnadi. Buna cədə, Xalqara növətçi poyiz 44 bolub, umumi yük doşuş mıqtari 426.400 tonnağı yətdi. mal türleri, tavar avtomobili, yögeme polat, kauçuk buyumları, yezi iglik məhsulatları, metal qızılma baylıqı, sanayet tayyar məhsulatları qatarlıq yüz neçü türünü öz işçiliğe elib, Bağcı rayonunun kirgüzüş çıxırış mıxtarı sicil muqim açdı.
0: Stansımız xabri. Lık hamni fitkaçlanğan bak şekillik yük poizi yakında Şincan Köytün Vokzalı'dan güdük çelip yolu çıkıp Şendong'nun Jinling Bazarı Vokzalı'ğı yürüp getti. Bunun bilen devletimizde Tunç Türküm'deki hamni fitne bak şekillik yük sandukuğu kaçlaş vazifesi oğuşluk tamamlanıp hamni fit toşuş endiyesinin yeni baskıcı kütü belendi. İlgiri tömür yolda hamni fitoşta asaslıqı ananevi tömür yol may baki poizliği tayinilatdi. Qaytırıp kaçılaş halkısı köp olupla kalmay, yana kaçılaş, çürüş, biket noktaları çeklimigi uçurgaçka, toşuş ünimi zor derecede töveniydi. Bu qitim işgi kiriştirilgen tayyar bak şekillik yük sandukini devlet tömür yol goruhi öz aldığı tətkikilip yasıgan. Umumi yığırlığı 30.48 tonna. Yük götürüş miktarı 25 bütün yüzden 28 tonla, sığımı 32 kub metre kilodur. Bu devlet içinde tuncuk etim hamni toşkı karta tətqiq kılıp yasalgan bak şekillik yük sandukı. Jongo Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Guruyi Çeklik Şirketi Eşya Obrot İşleri Bölümü Köp Miktarlık Eşya Obrot Bölümünün Ali Derecelik Ticaret Direktörü Çın Kayçan Muhbiri'ğe mündak dedi. Hamni pütünü toşu ceryanda pütün musabıda yem etişini şıkaşırdıq. Bunun da parılını serpiyatı, ölçe serpiyatı ve bulğunuş kavip katırını ünümlük tövelli tüplü kalmay, yana yeşil, moyut qoğdaydıgan toşu işini şıkaşırgılı buludu. Mal pütün musabıda çürülmeydu, baktın bakkı yot gelmeydu. Bir yük sandukunun kaçılığan caydın ahırkı mənzilgice bir vasıtı yetküzeş, ya ki bir bilet tüzümü boyuca ulap toşini şıkaşırgılı buludu. Köpkıl transport şekli ve mənzirlerge maskeludu. Çın Kayçan tonuşturup mündak dedi. Bu hıl yük sanduklarını grupılığılı, poizlap callık grupılığılı buludu. Bu hem nefitliknin arılap mesulat işlep çıkırış, xeridarlarının köp türküm qetim mal iliştek pariklik ihtiyacıgı maskeludu. Hem bir vasıta Jongu Avrupa növetçi poizliği kirgüzüp, ham nefitini çıkırış ve import nefit mesulatlarını kirgüzüşne ölçemleşken vasıtı bilen təmirli gili. Tömür yol, tüz vagoni, taş yol, pritspi, yük sanduk parxotu arısında bir vasıta almaştırıp kaçılığılı buludu. Kaçılaş, çürüş vaxtını bir gündən iki gün geç qısqartıb, yük sandıqını köp qıl şəkildə ulab toşuş iqtidarını ünümlük östürüb, dövlətinin energiya bexətərlikigə kapalətli qılıb, bütün cəmiyyətinin əşya obrot tənərxini tövəllətkili boludğallıqını mölçərlidik.
1: Stansımız xəvri. Hazır, Abdonum rayonunun her qaysi caylarıdaki pistte yağı qatarlıq özgece bağ orman məhsulatlarının mol hosul eylənib, etiz başlarına aldıraş mol hosul mənzirisi barlıq geldi. Bu məzgildə Qashqar vilayətidəki pistte pişib üzüş məzgiliga kirdi. Koni şəhər nahiyəsində kün nuri yetərlik, keçi bilən kündüzün temperaturu pərqi çoğun buluş qatarlıq kelimat əvzəllikinin türtkizidə, nahiyə boyuca 7300 mu yerdiki pistinin meyviləş nisbiti körünərlik açdı. Həm də danısı toq, süpti əla boldu. Dehqallar üzüş, postini soyuş, aptapqı seliş bilən aldıraş boldu. Poskam nahiyəsindəki 260 mu yerdiki pistini üzüş mu umum yüzlük başlandı. İnçke perviş kılış neticesine bu bazıdan mol hosul ilindi. Pistilerinin rengi körkem, təmi yaxşı bolğaşqa bazarda alkışqı erişdi. Poskam nahiyasıdaki Runzi Yezi İgilik Kəsbi Tərəqqiyat Çəklik Şirkti Setiş Bölümünün məsuli Mehrigül Əxət Muxburğa mındaqdırı. Bu yıl meyvelerini tuncu qitim sırtqı sattıq. Hazır, caylardaki sodiyerler bilen paal udullayışıb, zakaz həmkarlıqı üstüde kengişvatımız. Hazırki udullişiş əhvaldan qarğanda umumi bazar istiqbali intayın yaxşı. Xotan vilayəti Keriya nahiyəsindəki 188 min modun artıq yerdəki yağaq yığılış məzgiliyə kirdi. Keriya nahiyəsi bu yıl yağaqni yuyub, postini axlaş bir gəvdələşdirilgən maşınında məşğulat qilishni zor küş bilən kengaytib, ən-ənvi usulda adam küçü arqılıq postini axlaşda vaqt, küç, көп сәріп болыш, мейвінің сұртқы қияпты, сүпті, начар болыш қатарлық қиын мәсілілеріне өнімлік әл қылып, яңақтың мол хосыл еліш, сүпәтіне өстіріп, өнімне ашырышқа күшілік әркетлендіргі күш қойшты. Керген ахиясын ой тоғыр.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi hurmatli radio anglovchilar. Endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashlarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Oldikerim.
2: Men riyasatchi Raziya Zirdali.
1: Bu qitimqi programimizda mundaq majburlardan olitish berimiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sayfamizda G'uljina hayasining bekor turgan yerlardan foydalanib, o'zgacha bog' o'rmonchilik kasbini taraqqiy qildirib, kent aholilarini uyning atrofida kirimini oshirib berish imkoniyatiga ega qilganligi to'g'risidagi mazmun diqqatingizda bo'ladi.
1: Yuksalayotgan Xinjiang sahifamizda Jimisar Slantis meyi ilish texnikasida bo'sish hosil qilinib, 4000 metrlik cho'nqur qatlamda neft izlashda yangi ilgirlash bo'ldi degan temada to'xtalamiz.
2: Yorqin ism sahifamizda bir yingni bir yip bilan har millat ommasining kirimini ko'paytirish orzusini tutashtirgan Mori nahiyasidagi qozoq millati kashtichiligining varisi Sekir Qusan bilan tanishimiz.
1: Programımız yine Xinjiang Radio Televiziya Stansının yeni taratkısı Slow Shooting abonuçlar terminalı da mas kademde anlatılırdı. Hem de her vakit ilgirki programmalarını anlığılı buludu.
0: Xinjiang'daki yenilikler.
1: Üzüm harakı arkalık ipek yolu da kalıp taş bolaylı baş temesindeki 2026 yıllık Xinjiang ipek yolu üzüm harakı bayramı 9. ayının 27. günü Sanji şehirde başlanıldı. Tuncu nöbetlik ipek yolu üzüm harakı bayramı 2018 yılı tesis kılıngan bulup, köp nöbet muvaffakiyetlik ötküzülüp, Xinjiang'ın üzüm harakı kesbini namayen kılıdgan muhim spoga aylandı. Bu növetlik üzüm harıkı bayramı tuncu kıtım, halkaradaki nopozluk üzüm harıkı aparati, kün cemlen birleşip, hareketlenip, mutahhasla tetip bahalaşını kanat yaydırıp, asaslık setiş rayonundaki soğudu gerilerini meksus tonuşturuş ve Türk gelişimi imzalaşka delcaydı teklif kıldı. Bu növetlik üzüm harıkı bayramında harak eçitiş üskülleri, uğraş, Qo'shimcha materialları, yezi egilik xas mahsulotli qatorliq maxsus rayonlar ko'paytirib ta'sis qilinib, majlik taomlar, marinat sayohat bayrami, juhar guli ko'rgazmasi va iste'molni ilgari surish yurishlik faoliyati qanot yoyilib, umumiy xalqqa to'liq yetkazildi. Yana bulut terminali bilan to'r sirti birlashtirilgan andizi qo'llanilib, bevosita ko'rishib setish mas qadamni qanot yoyildi. Tianshan Bog'du Köli, Xinjiang Chong Teatr Xanisi qatarlıq nuqtuluq mədəniyyət sayahat yer belgileri bilen birliş bərəkətlinib, üzüm zarlıqni səyli sayahat qilish, haraq qorakının sırı üstüde izdiniş, haraq eçitişini sınaş, esil haraqni tetip görüş qatarlıq köpxil körünüşünü qaplab, köpxil özgeçi haraq qorakı sayahitini his qilish liniyası bərpa qilinib, pahaliyyətki qatnaşqan əziz mihmallağa Xinjiang üzüm haraqının təbii şaraiti, Madaniyeti ve kasb sihri gücüne çökme his kıldırıldı. Nöbette Xinjiang'ın harak üzümü östürüş kölümü 200 bin moğa mukumlaşıp, harak işlep çıkış iktidari memleket boyunca birinci orunda durmakta. Üzüm harakının yıllık mesulatı 100 bin kilo litreye yakın bulup, harak korku ve işlep çıkış karhanesinin 130 tötüba. San cehette memleket boyunca ikinci orunda durdu. Şu cay 2023 yılıdan başlayıp üzüm harıkı kesbi məxsus tür məbliği təsis qilib 2026 yılı yana 7 türlük göləş siyasetini yolga qoyub, bazı kuruluşu, danlıq marki yetildiriş, bazar kengaytiş qatarlıq, köp yönelişini çördəb, dəl caydı küçəb, kesbinin dərizini yukarı süpəti östürüşke türtke boldi.
2: Oltin ko'zdagi mul husul paslida Qog'liq nahiyasidagi 642 ming mo yerdagi yong'oq orqa-orqadan uzish mezgilini kutib oldi. Hamma yerni qoplagan yong'oq daraxtlari mevaga to'lgan bo'lib, dehqonlar yong'oq daraxtlari orasida yong'oq uzish bilan oldirash edi. Qog'liq nahiyasi elektronlik savdo orqali bevosita ko'rsatish, zakazlik, yez egiligi qatorliq shakllarda setish yo'lini kengaytirib, tatliq yong'oqlarni mamlakatning har qaysi joylariga setib atadi. Bu

0: Radyosu açlıkını ticeşte monolarını eskertti.
1: Tamak ni ilmi buyrutup, sağlam ozuklana ili. Tamak ni pakız yap, eşip kalgan bulsa elavala ili.
0: İksatçıl ve ticeşlik bulup, eşemeçlik kılmayla. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulayla.
1: Tamak ıstılı medeniyiliki, ictimai medeniyiliknin ıhcam kartiyemizi. Tamak ısrap kılmaslık ni, emmimiz özümüzden başlayla. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün lastikhanı çıkırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, randar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, randar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde köpçülükke Gulcu Nayas'ın 10 yer bazırı Bulu Kek Hentinin bekar turgan yerden paydalanıp özgeçi bağ ormançılık kesbini terakki kıldırganlıkı doğrusu da sözlep birimiz. Küzgi terim mevsimi ayaklaşıp altın küz başlandı. Gulcu Nayas'ın 10 yer bazırı Bulu Kek Hentideki İpek Yolu meyvelik beğida kenketken etiz kırlarda tutaş ketken şanfey taş alması, şinmi köçetleri bük baraksan ösken bulup, sözün kızıl dallık meyvele huddi ekiktek şahlağı hüsünü koşup duradı. Kuyaş nuri şah yopurmakla arsızın çüşüp duradı. Bağvalla ormanlıkta əpçillik bilen meyve üzüp ayırıp sandoku kaçıla batadı. Meyveler öbürt sandıkıga sılık kaçırılınıp, etiz başları da mol usul şatlıkıgı tolgan aldıraş menzire namayen bolgan idi.
1: Bulukay kentinin ahalisi Yar Mehmet Ahmet mundaq dedi. İlgiri bu yer ahtaşılınıp, uçup besip ketken idi. Her yıl bunu körüp tüt bulattık. Hazır her günü öyümüz etrapıdıla işleydiğen, yine yaşanğallar balılarının haldın haber alalaydıgan bulduk. Küllerimiz ümit kütoldi. O meyvelik bağda 3 ay işləb, hər ayda 3000 yuandan artıq iş haqqı elib, bir yılda 40000 yuanga yaqın köp kirim qıladı.
0: Bundaq özgürüş dəl Gulcu Nayasının yezilatki bekar turğan yerlərdən faydalanıb, yezi kənd kəsblərinin gülləndirişkə küç qoşqanlığının canlıq ifadəsi. Yaqınki yıllardan buyan Gulcu Nayası Şinjan sırtıdan kelgen sodigarlarni özgeçi bağ ormançılık terikçilikini taraqqi qıldırışqı paal jalıp qılıp, karxana kent kollektifi bilen dehqanlar birleştirilgen endizini qolunup, bekar turgan yerini jallandırdı. Jojanlıq bir sodigar 10 yer bazarı Bulu Kek kentinin evzel su, tuprak, yorukluq, ısıqlıq şaraitini yaqtırıp qılıp, kent kollektifinin bekar turgan 75 mo yerini icarigi elip, ölçemleşken özgeçi meyvelik bağ bərpa qıldı. Bunun ilgili bu yer uzak müddet bekar turgaçka hiç kandak paydı yaratılmagan idi. Bugünkü günde kent kollektifi her yılı mukim icarı kirimige erişip bekar turgan baylıktan önümlük paydalandı.

0: Meyvelik bağdın mol usul eliş, yine kent ahallarına üyünün etrafında da işleş porusu elip geldi. Meyve yığış pesli mezgeli de, bakka etraftaki kent ahallarının 70 neçik kişinin kabul kılıp, künüge 120 yen şakı verip, usul yığış avat mezgeli de her bir adamın aylık kirimini 3000 yenden aşırdı. Şanfey taş alması, çoğun gilas, şimdi katarlık, özgücü meyvelerin süpüdüge inçkileştirilgen başkuruş perviş kılış arkalık kapalı tıkılındı. On yer bazırı yipek yolu meyvelik beğinin mesulü Şühey tonuşturup bundak dedi. İli deryası varısı da künleri yeterlik, keçi bilen kündüzden temperatura perkı çoğun bulgaçka, meyvelerin rengi yakşı, hen terkibi yukarı, saklaş, toşuşkı çıdamlık. Şincang sırtıdaki bazarda da bir kadar küçlük rakabet küçügeyge. Bu yıl fakat Şanfey taş alması, çoğun gilas, Şinmeydin ibaret 3 türlük meyvedilla 300 milyen seçiş kirimi kılındı. Bu meyvele pişip yetilgen seçiş yolu tayinip, Şanhay, Wuhan, Changsha, Chengdu, Guangzhou katarlık caylağı seytilip, bazarının inkası yakşı boldı.
1: Onyar bazarının alaqdar mesulü tonuşturup mındaq dedi. Keyinge kademde terikçilik kölümüne devamlıq kengaytıp, soğuk zancirlik ambarda saklaş əslihalarını mükemmelleştirip, yakşı meyvelerini yakşı bahadı sattımız.
0: Ulcu nayesi bekar turgan taşlanğan yerini, halkını beytiş meyvelik beğe gaylandırıp, kesplerini güllendirişini yiktek çıkılgan yezideki yerlerini canlandırış hareketini elip verip, tekimi köp kent ahalısını öğünün etrafıda kırmını köp etip, beytiş imkanetini yıkıldı.
2: İh! Anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətnin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

0: Yükselovat Han Şincan. Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde cimsar, devlet dercilik, kurukluk, fatsiyelik, slantis, meyi ülgü körüstü şirayını, tekniki ötkülüge hücum kıldı, diyen temide doktorumuz. Başküzde, Şincan'da asmandaki bulutla çeksiz çöl bayavanının üstüde leylep yürettı. Taş yol ufukka tutuşup getgenindi. Tok yet gözüş tömür munari ufuk sızgıda cimcit kat götürüp durattı. Karamakka addi körünüğün bu çöllüktün içkerisige ciddi bösüş hasıl kılışkı tekişlik energiye baylığı çonkur yoşurunu anildi. Cimisar devlet dercilik kurukluk fatsiyelik slantismi ülge rayını da evlat mı evlat nefet pen tatkikat hadımları çöllükte çıntırıp birinci septe çonkur yıldız tartıp teknikide ötkelge sicil hücum kılış arkalık çonkur katlamının nefet tabii gaz eliş kıyım buluş meselesini hal kıldı.
1: Sanca Oblastı'nın Cimsar nahiyasıge caylaşkan 2019 yılı 12. ayda resmi kurulgan. Cungo'daki bu tuncu devlet derecilik kurukluk Fatsiyelik Silantismeyi Ülgü rayonunun kölümü 1278 kvadrat kilometre bulup, baylık miktarının 1 milyar tonnadan eşi mülcellengen. Mol baylık zapsı bulguğunu bilen, içinin kıyılık derecesi mi intayın yukarı idi. Cimsar Silantismeyi tipik Arlaşma tipteki slantismeyi tabi bulup, yer astı zapas katlımı mürekkep, yer astı hudi sırlık orduğu okşaydı. Nefit katlımının oturuş kümülüş çoğunkurluğu 4000 metreye yakın. Ala süpetlik nefit katlımının kilalıqı en tayin nepiz bulup, yer astıdaki 4 kilometre çoğunkurluğdaki nepiz katlamlıq taş katlımıdın dəl cayda nefit izdigenge baraver bulup, tabi kizişinin kıyılıq derecesi en tayin yukarı.
0: Merkez karxanasının emgek namunusi, Jiching neftliki meşgulat rayonu partiya komitetinin azası, baş geolog Chen Yiwei tanıştırıp bunda dedi. Bu kattık hençlikten geniş üçün kol.

0: Lik tipilen birlikte 10 neçe yılını bir kündek ötküzüp, işlep çıkırışının birinci sepede yıldız tartıp, geologiyelik kanuniyetin paydalanıp, ahırda Slantes meyinin ala süpetlik neft katlımını inçki parklandırıştığını ibaret dünyavi kıyın meselini hel kıldık. Nöbette, tür teknikide ötkelgi hücum kılış ahırkı küçeş baskıçıgı kirdi. 8. ayının 30. günü GWH 93. reddiki 14-ci quduq 4342 metr çoğunqurluqda burğulanıp, rayon içindeki Slantes meyi eliş üçün quduq burğulaş çoğunqurluqı rekordi yeğilinip, keyinki kölemleştirip elişiqe puhtı asas selindi. Nefit katlımının otturcu çoğunqurluqı 4000 metr bolup, 440 kavetlik binanın egizlikigi barabar kelidi. Ala süpetlik nefit katlımının qeliliq aran 1 metrden aşıdı. Yer astı sırlık ordusunun del cadı kesip ötüşte iniklik derisi koyulduğun talep intan yukarı.
1: Chen Yiwei mundaq dedi. Yer tavrash quduq ölçeş tekniksiga birleştirip yukarı iniklikteki model berpa kılıp neft katlımının yer astı katlımının tarqılış tepsilatını inik gördük. Tuncu bolup icat kılıngan nepiz neft katlımıda yetekleş tekniksini kullanıp burgu beşinin yer astıdaki 4000 metrden artuq çoğunqurluqtaki 1 metrden artuq qilinliqtaki neft katlımıdan dal jayda ötüşüge kumandalı kıldık. Bu, xalqaradaki bir tarafımı karışını buzup taşlaplı kalmay, tekimi muhimi, Jungo'nun kuruqluq fatsiyelik Slantes meyi sahasıdaki nazariya ve tekniksinin dünyanın aldıngı qatarıgı ötkeligini ispatlıp, keynke kölemleştirip etişini şenşlik teknik tırkı bilen təminledi.
0: Kollektif işlep çıkırış, okutuş, tatkikatı maslaşıp yenilik yarışış mekanizmi arkalık, çoğunkur katlamlık Slantes meyini çarlaş etiştiki köptürlük teknikilik boğumu haletini yendi. Neftçiler yıl boyu çöllükte turup, şamal ve attatının təsirge uçurusu mu, lekin köplügen çarlaş kuduklarının onuşluk burgulanğalıqını, arka arkadın bösüş hasıl kılınğalıqını görüp, tartkan barılık çapalarının erziydiğalıqını his kılıştı. Bu bir top nefçiler çöllüktün içkirisi de üntinsiz çın turup teknikide bösüş hasıl kılış arkalık devletin energiye bihaterlikige yeni kuvvet koşup yaşlık bahari ve kan teri arkalık yeni devredeki nefçilerin mesuliyetini püttü.
2: İh anı vatan. Siz merdanı çıllab, tank kuyaşını, seher cimcitliğini oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar Büyük Junhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programısını anlayışlarını karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi örf adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

Şinjang Radio Televiziya Stansiyasi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklerga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjang.

Anlatışı Otturu Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlatılıdı. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

tağ deryaları arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanırak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Münbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mümbe Tıprak programısını anlayışlarına karşı alımız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bugünkü programımızda tüvendeki mezmurlarda anlayış birimiz.
1: Güllünü vatkan yeğiz kentlerine nezer sahibimizde, Gülcü Nahiyyesi organik kökvaştın, hoşallın arlık mol hosul aldı. Ekim miktarı paydığa aylanıp, egizlikteki küçük kentinin 5 yolunu açtı, degen mezmurlar diktinlerdi buludu.
0: Kaltız 5 mahirleri sahibimizde Karkaş Nahiyyesi'ndeki dehkan Reyhan Yasin lazı üzüşkü humar bulup kaldı, degen mezmur diktinlerdi buludu.
1: Yezi ilgiliki yeza dehkallarga alakadar uçurlar sahibimizde, Abdonom rayonda yezi ilgilikini kesipleştiriştiki noktalık başlamcı karxana 647 kadarlık uçurlarını anlattımız.
0: Radyo an uçurlar. Programımız Sincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku Sılıştı'nın abonçlar terimini aldığımız kademde anlatıldı, hem de her vakit kaydırıp anlatılıp oldu. Hem de dehkallar programımızın tepsili mezmunları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

Növbetlik planımız boyunca yeniden zavut üyü silip, hazır işlep çıkış iktidarını kengaytıp, yeniden birden işki geçiş işlep çıkış liniyası kırgızımız. Şunun bilen bile keyinçe yani teyirli uykülümünü kengaytıp, umum yol solunu yanıma aşırmakçımız.

0: Kentte bekliyatqan çarva 7851 bulup, bunun içinde koydun 7500, kaladın 330 var. Her yili yaz pesilde mutlak köp sandıkı kala, koy 12 kilometre yıraklıktaki yazlık yaylağı yötkülüp, yaylatılıp bir kaladı. Üçte kağılık naye, meyşen bakmışı değil kalır, kespi kooperatifinin mesulü Batur Tohti motosikletlik yazlık yaylaktan kayıtıp geldi. Nöbette yaylaqta yana 800'ün art koy var bulup, Batur her 2-3 günde bir kıtım takı çıkıp, çarvılarının yaylaş ehvalini çarlap tekşürdü.
1: 2018 yılı Batur başlamçılık bilen kooperatif kurup, öz cahidin 11 azğa kubul kıldı. Azalar, kala koylarını kooperatifinin avalilik karışığı tapşırıp, özleri yük toşadı, sırtkı çıkıp işledi. Yıl ahırda yana kooperatif taksimlep bergen payda taksimatıdın behrimen buldu. Bu işki hizmetçini otlakta çarbe bir kışkı teklif kalıp, özü köp kısım vaxtını nahiye bazarda setiş yollarını kengaytip, egizlik koylarını tekimu yirak bazarlarga sattı. Batur, mundaq dedi.
0: Bultur azalar 200 min yuan paydığı erişti. Kış gelip temperatura tüvelgende koylarını kentte yürüyüşleştirip korulgan çarı bakmışlık rayına uyutkep kıştını ötközümüz. Kent partiye yetekisi bakmışlıkların imkaniyetlik sizil terakiyatıga hakiki türkü buluş için yaz, küzde çarıvı yayılıp bir kış, kış et yazda yem haçak bir bir tuluklaştak ekologiyelik bakmışlık endisini yolu koydu. Kent duruşluğu hizmet atırtı ve kent partiye yetekisi türlerge ayırıp çarı bakmışlıkı transport kespi kabullar uçur ambarı kurup, transport kespi mulazmet ötünü tersi kılıp, egizlik ölçkisi markasını bütün güç bilen yarattı.
1: Bugünkü günde Nuru Abad kenti de, kent ahalılarının hemisinin kılıdığan işi bar boldı. 15 çigra koğduğu için, çigra birinci sepede çın turup, her günü etdigen keşte, işki kettim çigranı çarılaşını davamlaştırdı. Kent ahalılarının bazıları aile ve mihmahana, yemek içmek ticaret kılsa, bazıları çarba bakmacılığı bilen şugullandı. Bazıları sırtkı çıkıp işledi. 2025 yılı bütün kenttikilerinin 34 kişi 5 hesap kırımı 26.387 yuan 7.2 pundan doğru gelip, kentinin kollektif iktisadi kırımı 380.000 yuan'a yetti. Nöbette kentte 40 netçe o ile şahsi avtomobil seti valdi. Muqim Bəxt dəl bu egizlikdiki kentinin bütün memleket boyunca mədəni kent bərpa qilish nişanı qarab, puxta qadam bilen ilgirilişinin işençike aylandı.

0: Kollektivinin egelik tikleş yolu kent kollektivinin yerden berişi yölüşten ayrılmaydı. Kentinin bekar durgan yerlerini canlandırıp işletip, su, tok, ul əslihelerini mükemmelleştirişi bilen onun egelik tikleş tənərxi tövəllədi. Növette bazıda bekılıvatkan tögü kuş 400'ge yakın bulup kent ahalılarının yakın etrapta işgı uğrulışı kirimini mukim aşırışıga türtkü buldu.
1: Kiyik kadamda Uşturban kentti tögü kuşunu tamaşa kiliş yezgen istirahit katarlıklarını birleştirip yezgentinin medeniyet sayahat kesip altını beytip yezgentinin terakiyatıga yeni ayı

Yakında Aptın rayonu Yezi İyilik Yezi Nazareti köyüp tarmak ile birleşip 2025 yıllık Aptın rayonu Yezi İyilikini kesipleştiriştik noktuluk başlamış karakallarından ticaret.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz, ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz, tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlanın.
0: Şinjang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
3: Adash, yana qanchalik bo'lmas?
4: Kilayil deb qoldi. Yana 30 kilometr qoldi.
3: Ah, öyge az kaldı ya kutu. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Aras, balılağın ne mağaş geldiniz?
3: Ne miyiginiz balıyı vurdu? Soğatlarını bağandı köste ya. Valla yakışık. Hey,
4: dikkat kız!
3: Ayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü.
2: Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılap abdomobil heydep bırmançılığın beksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
2: Abdomobilinizden ravallıkı sizden amallıkınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeydiyseniz katnaş kaydısıya anlık rayı kılın.
0: Hürmetlik radyo anlıkçılığı. Şinjang radio televiziya stansiyasining munbat tuproq programmasi bo'yicha chang'itish berdik. Anglaganingizga rahmat.